0: kaptan.
1: Geceyi eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde.

Şu anda en güzel slow şarkıların çalındığı Metropol FM Gece Ekspresi programını dinliyorsunuz.

sabahları uyanırız bundan sonra. Hataları aşk sanıp başka tenlerde abanırız boşuna ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım. Talan olmuş gönül bahçemde, saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle, ben hep seni beklerim bu şehirde.

Günaydın, herkese selamlar, merhabalar. Metropol FM burası. Ben Serdar, Çay Şekeri programı öncesi saat 5 ile 6 arası sabahçılarla bir arada yeni güne hazırlanıyoruz. Yeni sabahı, yeni günü birlikte karşılıyoruz, selamlıyoruz. Tüm dinleyenlerimize mutlu, güzel, kolay bir gün diliyoruz günlerden çarşamba. 7 Ekim tarihini yazmaktayız. Şu an iş yerlerindesiniz büyük bir ihtimalle ya da işe hazırlanıyorsunuz. Fark etmez. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Hayırlı işler diliyorum. İşi bırakacak olanlara da iyi istirahatler.

Tüm dinleyenlerimize keyifli sabahlar, merhabalar. Almanya bir türlü asker bulamıyor. Yeni asker ya da yetiştirilecek asker bulamıyor. Bununla ilgili geriye bıraktığımız aylarda 12 binden fazla genç askerlik yapmak istemiyorum diye red başvurusu yapmış. Geçen yıla göre çok ciddi bir artış. Geçen yılın tamamında bu kadar başvuru yoktu. Geçen yılın toplam başvurusunu daha şimdiden geçmiş durumda. Askerliğe red başvuruları, değerli dinleyenler. Askeriye çok reklam yapıyor. İşte ehliyetinizi yaptırıyoruz. İşte sürekli bir işiniz olacak, iyi para kazanacaksınız diye, ama insanlar Almanya'da asker olmak istemiyor. Gençlerin böyle bir ilgisi kesinlikle yok. Kendilerini askerlik için mental olarak hazır görmüyorlarmış. Genelde anketlerde de bu cevap veriliyor, niye askerlik yapmama nedenleri olarak. Herkese mutlu, güzel sabahlar diliyoruz. Ben Serdar, günaydın.

Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla devam ediyor Metropol FM'de. Çay Şekeri programı öncesi ısınma turlarımız. Prime Day var. Dün başladı Prime Day ve bugün de var. Özellikle Amazon'da indirimli satışlardan faydalanabiliyor insanlar. Bu aralar özellikle bir şeye ihtiyacınız varsa Amazon'da indirimli fiyatlar olabilir o almak istediğiniz üründe. Dolayısıyla bir göz gezdirmekte, bir kontrol etmekte fayda var. Herkese merhabalar, iyi alışverişler, günaydın.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

Özcan yazmış, az önce Prime Day var dedim, indirimli satışlar var Amazon'da dedim. Abi yapma etme eyleme, zaten paket dağıtırken paketleri yetiştiremiyoruz. Bir de şimdi sen bunun reklamını yaparsan hiç altından kalkamayız bu işin diye bir serzenişte bulunmuş. Özellikle bu indirimli kampanyalı satışların olduğu günler tabii kargocu arkadaşlarımızın işi fazla oluyor. Bir de Weihnachten'e doğru da ilerliyoruz. Weihnachten öncesi de özellikle çok yoğun oluyor kargocular. Kusura bakma Özcan ama hani insanları da ilgilendiren bir konu. Sana fazla iş çıkarıyorsam kusura bakma. Kolaylıklar diliyorum sana da bütün kargocu arkadaşlara, paket dağıtan arkadaşlara. Hayırlı işler, merhabalar sizlere. Güzel bir şarkıyla devam edelim, moral olsun size. Ben Serdar.

Mutlu sabahlar bütün dinleyenlerimize. Metropol FM burası, radyolarına yeni ses verenler. Güzel bir hafta ortası, güzel bir çarşamba diliyorum. Günlerden 7 Ekim. Haftayı ortaladık artık. Yavaş yavaş bugün atlatınca hafta sonuna doğru yüzlerimizi çevireceğiz. Şu an iş ortamlarında işi bırakmaya hazırlık yapanlar, gececiler, gece vardiyasında çalışanlar işi sabahçılara devredecekler. İyi istirahatler diliyoruz sizlere. İşe başlamak üzere olanlara da kolaylıklar, hayırlı işler sizlere, iyi yolculuklar yollarda olanlara.

Metropol FM burası. Ben Serdar. Bütün dinleyenlerimize keyifli sabahlar, mutlu sabahlar. Çay şekeri programımızın işte startını veriyoruz. Herkese güzel bir gün diliyorum. Günlerden çarşamba. 7 Ekim tarihini yazıyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İnşallah biz de olduğunuz yerlere hoş gelmişizdir. Neredesiniz şu an? Nerede dinliyorsunuz? Bizi nerede ağırlıyorsunuz? Onu da lütfen bize yazın. Yayın akışımızda paylaşalım. 030 217 970 71 bizim WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Herkese keyifli sabahlar diliyorum.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Değer verdiklerine yakın kalmanın bir yoludur. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, CBI tarafından denetime tabidir.
2: Du gibst jeden Tag alles, fühlst dich aber auf der Arbeit unsichtbar? Bei der MyTax Steuerberatung wirst du gesehen. Werde Teil eines Teams, das deine Arbeit wirklich schätzt. Wir bieten klare Strukturen, echte Unterstützung, sehr gute Bezahlung und Fortbildungen, die wir vollständig für dich übernehmen. MyTax Steuerberatung. Jetzt informieren auf mytax.de.
3: H&V Möbelland, ücretsiz iç mimarlık desteğiyle evinizi ve iş yerlerinizi planlıyor ve üretiyor.
4: Çözüm. Möbelland.

0: Devam ediyoruz. Günaydın efendim, merhabalar. Dün 6 Ekim, bugün 7 Ekim. Amazon Prime Day indirimli satışlar var Amazon'da, onu hatırlatmak isterim. Özellikle bu aralar işte televizyon arıyorsun, bilgisayar bakıyorsun, tablet arıyorsun veya başka bir şeye bakıyorsun. Amazon'da bazı ürünlerde indirim var. Bugün son gün, 2 günlük bu Prime Day'leri kullanabilirsiniz. Kargo olanakları da biraz daha uyguna gelebiliyor bugünlerde. Ya da daha çabuk geliyor, onu da yine hatırlatalım. Herkese iyi alışverişler, mutlu sabahlar. Ben Serdar.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çayşekeri programını dinliyorsunuz.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: Ajdar Pekkan resim harika şarkısıyla buradaydı. Günaydın, merhabalar. Numan diyor ki şu an diyor Berlin'e Grossmarkt'tan dinliyoruz seni diye yazmış. Teşekkür ediyoruz. Telat arkadaşımız gelmiş. Gel Telat.
1: Gel iyidir gel. Gel seni bir öpem.
0: Falkenzey'den otobüste sizleri dinliyorum. Kimseye söyleme diyor. Tüm şoför arkadaşlara selamlar olsun diye yazmış o da. Ümit Öztürk. Hayırlı sabahlara iyi yayınlar diliyorum demiş. Ben Ümit ve arkadaşım Erdal. Her sabah Crank & Transport kullanıyoruz. Sizin sayenizde ve güzel şarkılarınızla uykumuz açılıyor demiş. Bol selamlar, hayırlı işler sizlere. Kolaylıklar. Limburg Anderlaan'a hoş geldin demiş. Veli arkadaşımız hoş geldin diyor. Teşekkür ediyoruz.
2: Hoş bulduk oğlum.
0: Frankfurt'tan Saarbrücken'e işe gidiyoruz diye yazmış. Abi Frankfurt'tan Saarbrücken'e bayağı yol var ya. Her gün gidip geliyor musun? Ya da sadece bugün mü? Güzel arkadaşım, merak ettim. Şu an neredesiniz, ne yapıyorsunuz, ne yaparken dinliyorsunuz, bize yazabilirsiniz. 0-30-217-970-71 0-30-217-970-71. Günlerden çarşamba, haftanın işte tam ortası. Bu da İrem Derici, Acemi Balık. Şimdi sizin için geliyor. Günaydın canım dinleyicim. Mutlu sabahların olsun.

0: İrem Derici, İrem Derici pardon, Acemi Balık, Metropol FM'de. Günaydın efendim. Frankfurt'taki Uluslararası Kitap Fuarı, dünyanın en önemli kitap fuarı başladı. Dün açılış töreni vardı. Bugün özellikle sektör çalışanları, yazarlar fuarı gezebilecekler. Cuma günü itibariyle de herkes bu fuarı pazar gününe kadar gezebilecek. Bu yılki misafir ülke Çekya. Dünyanın en büyük, en önemli kitap fuarı. Kitap okumak güzeldir efendim.
1: Ein neuer Sound von Metropol FM. This is Radio 901 ab

0: Ein neuer Stream von Metropol FM. Radio 001. One Beat, One World. Jetzt bald im App Store und Play Store.
1: Vallahi ben de çok merak ediyorum. Radio 001 von Metropol FM yakında online dinleyebileceksiniz.

Bir daha Zeynep Bastık. Könder yazmış. Çiğdem, sabahları 1,5 saat ve öğlen de 1,5 saat sizleri dinliyorum. Mesai gibi oldu diyor. Bunlar benim çalışma saatlerim olduğu için şoförlük yapıyorum. Şoförlük yapan herkese buradan selamlar demiş. Çiğdem, kolay gelsin. Offenbach'tan Gökhan yazmış. Şu an OF 97 numaralı yolcu otobüsünü kullanıyorum. Yolcularla seni dinliyoruz demiş. Ne güzel. Euch allen eine gute Fahrt dann, ne? Saat 10'a kadar Metropol FM'deyiz. Nordrhein-Westfalen Kerpen'den Nüket yazmış. İşe başladım, sizi dinliyorum. Taksi kullanıyorum demiş. Rastgele kolaylıklar diliyoruz. Euro Jackpot'un dün çekilişinde 120 milyon euro para vardı. Ve bu parayı birisi kazanmış. Üzüldük değil mi? Hayır, kazanmamış. Şimdi sevindik değil mi? Sanki oynayınca biz kazanacağız gibi seviniyoruz. Aa, gitmemiş para, ben kazanabilirim. 5 doğru sayı ve 2 euro sayısını doğru bilen olmadığı için jackpot'u kazanan olmamış. Bak, ben daha doğru rakamları görmedim. Bak şimdi burada bir tahminde oynasaydım şu rakamları oynardım mesela. 7 not ediyoruz. 10 12 21 25 Bunlara da gelmiş olacağını hiç sanmıyorum ama. Hadi bir de iki tane euro sal mı oluyordu? 4 ve 9. Birazdan doğru rakamlara bakacağız. Tamam mı? Ne kadar yanılmışım ona bakacağız. 0 mı çektik yine? Hayatımız 0 çekmekle geçiyor ya.

Benimle oynama Burak Kut. Saatleri biz Burak Bulut demeye ne kadar alışmış ağzım ya. Burak But diyecektim neredeyse. Unutulmaz bir şarkı. Evet, dinleyicimiz diyor ki Serdar diyor iki tutturdun diyor. Evet, iki tutturdum. 7 dedim, 10, 12, 21, 25 demiştim. 7 de var, 12 de var ama ondan sonra bir şey yok. İki doğruya bir şey veriyorlar mı? Başlangıç için işte fena değil, alıştırıyorum kendimi her gün her gün. Diğer bir dinleyicimiz yazmış, iyi ki oynamamışsın diyor. 120 milyon euro sahibini bulamamış efendim. Bir dahaki çekiliş ne zaman? Cuma akşamı. Cuma'ya kadar bir antrenman yapmam lazım.

0: Vallahi çok seviyorum bu aralar bu parçayı. Tandan Gidişat. Davut abi yazmış. Gece işini bitirdik diyor. Eve doğru yol aldık, eve gidiyorum diyor. Kaçta başladın Davut abi? Ne iş yapıyorsun? Onu da yaz. Nerede dinliyorsunuz? Ne yaparken dinliyorsunuz? Özellikle nerede? Hangi ortamda? Bizi nereye konuk ettiniz? Şu an beni nereye oturttunuz? Ahmet Tunakan yazmış. Coburg'dan dinliyorum diyor. Günaydın. Kaufland'dayız diyor. Kaufland'da çalışıyoruz diyor. Kolay gelsin. Frankfurt am Main'dan selamlar demiş Öner. Günaydın. Özgür Taylan. Serdar diyor. Pencereden dışarıya bakarsan ne yaptığımızı görürsün. Karanlığa mı sövsem yoksa bir mum mu yaksam diye düşünüp duruyorum diyor. Ne iş yapıyorsun anlayamadım. Bilmece gibi konuşmuşsun ya. Kebap Vasa çıkmış. Kebap Vasa. Döner suyu yapmışlar arkadaşlar.
1: Bu ne be?
0: Döner tadı olan bir su, bir içecek geliştirmiş Finlandiya'daki Tallinn Üniversitesi. Döner suyu ne alaka? Finlandiya'nın dönerle ne alaka? Özellikle uzun parti gecelerinden sonra vücut su kaybediyor ya, onu yerine getirmek için hazırlanmış olan bir içecek imiş. Biz acıkınca yiyoruz ama hani acıkınca aslında içmemiz gerekiyor. Kebap suyu, ayranı da yiyecek olarak verecekler herhalde. İlk fırsatta deneyeceğim. Bolt Food satıyormuş bunu. Benimkinin domatesi az olmuş.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
2: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflastan kurtulabilirsiniz.
1: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Uhlandstraße 29, Türkan.de.
3: Flughafentransfer in Berlin und Istanbul zum Festpreis von nur 49,90. Einfach online reservieren. drivetoflight.com.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol

0: Funda Arar ve Rastan Mevzu Derin. Güzel sabahlarınız olsun efendim. Günlerden çarşamba 7 Ekim tarihini yazıyoruz ve dünden itibaren ve bugün de Amazon Prime, Amazon'da Prime Day, yani indirimli satışlar var. Onu hatırlatmak isterim. Kargocular hayır hatırlatma diye kızıyorlar şimdi. Evet, onların da bu özel günlerde işleri artıyor. Özellikle bu online alışverişi geldi geleli şöyle de bir durum var. İnsanlar internetten gördüğü, mesela atıyorum bir tişört alacak. Hangi rengi olsun, hangi bedeni olsun, boş ver. 10 tane sipariş et, olanı alırsın, 9'unu geri gönderirsin. Bazen de şöyle oluyor, yani alıyorsun, geri göndereceğim diyorsun, geri göndermiyorsun. Unutuyorsun, öyle kalıyor. Öyle ya da böyle kargoculara iş çıkıyor yani. Kolaylıklar diliyoruz efendim. Frankfurt'tan yazmış Sabri, geri dönüşüm firmasında Stapler kullanıyorum. Saat 17'ye kadar çalışacağız diyor. Sürekli Metropol FM'i dinliyoruz. Bütün dinleyicilere selam olsun demiş. Teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin, hayırlı işler. Kadir Gezgen yazmış. Bremen'den dinliyoruz seni. SG Transporte olarak Deutsche Post DHL'e LKW kullanıyoruz demiş. Sabahlar seni dinliyoruz. Güzel oluyor diyor. Teşekkür ediyoruz. Dinlemeye devam edin efendim. Size sabahları eşlik etmek güzel. Mutluluk duyuyorum ben de bundan. Diğer bir dinleyicimiz yazmış. Serdar diyor, sen sakın diyor lotoda kazanma diyor. Lotoda kazanırsan radyoyu bırakırsın. Alıştık sana diyor. Yok ya, bırakmam. Eve stüdyo yaptırırım. Onlar parayla oluyor.
1: Kalmışım kendi kendime ben harabe.
0: Sakiler, yüzsüz yürek.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: ...30 yıldır gördüklerimizi gösterebilsek... ...yaşama ağır şartlarda başlayan masum yavruları... ...anne babasız hayatı tutunmaya çalışanları... ...yardımla değişen hikayelerini... ...umut dolan geleceklerini... ...Islamic Relief olarak... ...30 yıldır bağışlarını yetim çocuklara ulaştırıyor... ...en önemli ihtiyaçlarını karşılıyoruz. IslamicRelief.de adresini ziyaret et... ...ve şimdi bağış yap.
2: Konu tüp gazıysa Berlin macera sevmez. Kime güveneceğini iyi bilir. Kraft Gaz. Sadece uygun fiyat değil, kesintisiz servis, kurumsal kalite ve Berlin'in en büyük güvencesi. Kraft Gaz. Küçük hesapları bırakın, Berlin'in en büyüğüne güvenin. www.kraftgaz.de
3: Yuveliye Hatay. En güzel anılarınızı süsleyen, eşi olmayan isim. Yuveliye Hatay. Berlin'de 3 yerde. Güvencenizin adresi Yuveliye Hatay. Hatay DE.
4: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Metropol FM Oksijen kanalını aç. Müzik 24 saat seninle olsun.
1: Oksijen. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: Seda Bakan, Kör Aşık radyolarımızdaydı. Ben Serdar.
1: Gel iyidir, gel. Gel seni bir öpem.
0: Öpücükler gönderiyoruz. Burası Metropol FM Çayşehir programımızın ikinci saatini başlattık.
1: Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun.
0: Hayırlı olsun, uğurlu olsun, keyifli olsun, mutlu olsun, stressiz olsun. İstediğiniz gibi bir gün, bir sabah olsun. Gönlünüzden geçtiği gibi bir sabah olsun. Saat 10'a kadar buradayız. Dinleyenlerimizle güne birlikte başlıyoruz. Bulunduğunuz ortamlara beni konuk ettiğiniz için, yanınıza dahil ettiğiniz için sonsuz teşekkürler. Sağ olun, var olun. İnşallah güzel bir program olacak. Tabii ki siz de yine katılımınızı esirgemezseniz, Serdar şunu da anlat dediğiniz içerikler varsa onları da bana gönderirseniz yine çok tatlı, keyifli bir program olacak, ondan eminim. 0-30-217-970-71 0-30-217-970-71 bizim hem WhatsApp hem de stüdyo telefon numaramız. Edis burada. Arıyorum şarkısı. Günaydın canım dinleyicim, günaydın.

Edis, arıyorum, yanıyorum, yakıyorum ve hemen ardından... Salih Bademci, yürü ya kulum, yürü! Oyuncu kimliğiyle tanıdığımız Salih Bademci, yürü ya kulum, günaydın!

Derya Kulum, Salih Bademci. Hayırlı sabahlar, merhabalar. Alter, habt ihr das mitbekommen? Das ist der absolute Hammer. BND'nin ne olduğunu biliyorsunuz değil mi? Almanya'nın dış istihbaratı. Almanya'nın dış istihbaratını yıllarca yöneten, 98'den 2005 yılına kadar yöneten August Hanning diye Almanya'nın en büyük ajanı diyebilirsin aslında buna. Ajanların başındaki adam yıllarca başka bir servis için ajanlık yapmış. Ve tutuklandı efendim, tutuklandı dün. Almanya'nın eski istihbarat şefi dün tutuklandı. Önemli gizli bilgileri başkalarına aktardığı için. Bunun ayrıntılarından bahsedeceğiz. Almanya'nın en büyük ajanı, Almanya'nın en büyük haini çıktı ya. Bayağı emin ellerdeymişiz ya.

0: Benim için üzülme Deep Rise ve Cabbar. Saatlerimiz 7.30.
1: İster nefis gouda, ister yumuşacık mozzarella. Gazi ile her lokma ayrı bir lezzet. Şimdi tüm marketlerde. Hayat seninle güzel.

Havadan ya da sudan Metropol FM'de Ebru Yaşar. Çok seviyorum Ebru Yaşar'ın sesini, şarkılarını. Siz de Ebru Yaşar'ı seviyorsanız size de göndermiş olalım bu parçayı. 7.33 Sader. Ne diyorduk? Almanya'nın en önemli isimlerinden biriydi. İstihbaratın eski şefi 98-2005 yılları arasında Almanya'nın dış istihbaratının başındaki isim August Hanning, gizli belgeleri başka ajanlara sattığı iddiasıyla tutuklandı efendim dün. Bundan az önce bahsettik. Uzun zamandır maddi sıkıntıları olduğu biliniyordu bu adamın. Balkanlarda bir bankaya giriyor. Bu bankada işte orada yönetim kurulunda falan, yürütme kurulunda, yönetim kurulunda falan banka batıyor. Ondan sonra işte emeklilik maaşına haciz falan geliyor. Fendon falan geliyor. Demek ki paraya sıkışınca lan ne yapayım, ne edeyim diye düşünürken ne satayım, satacak da bir şey kalmadı diye düşünürken lan devletin sırları var, onları satayım dedi demek ki. 2000 özel belge ve analiz yapmış, bunları da satmış. Düşünebiliyor musun? Biz faturaları ödemek için ek iş yaparken adam devleti satıyor. Vizyona bak.

Kimlere sattı onunla ilgili bir bilgi yok. Gerçi hangi bilgiyi satmış olabilir ki? Alman tankları çalışmıyor. Gençler askerlik yapmak istemiyor. Bu bilgileri mi sattı acaba? O zaman karşı taraf resmen dolandırıldı. Bunu herkes biliyor.

0: Özkan Meydan ciğeri yakıyor Emre Sakar'la beraber. Güzel bir sabah diliyoruz. Ayşe Hanım yazmış. Serdar diyor, seni nerede dinlemiyorum ki? Geziyorsun benimle birlikte, otobüs kullanıyorum Berlin içinde diye yazmış. Şu an neredeyiz diye sordum. Invalidenzilung, in Frohnau'dayız diyor. Aa, çok sakin yerlerde geziyoruz. Biraz da hareketli yerlere gidelim. Ufuk yazmış. Ufuk'a da günaydın. Salih'ten, minik Salih'ten sesli bir mesaj var bak.
1: Merhaba, benim ismim de Salih. Günaydın. Bugün benim fotoğraf günüm okulda.
0: Oy.
1: Her sabah sizi dinliyorum.
0: Oy Salih'ciğim, öpüyoruz seni. Biliyor musun? Benim oğlum Serhan'ın ikinci ismi de Salih. Çok güzel bir ismim var. Anlamını biliyor musun Salih isminin? Benim çok sevdiğim bir isimdir. Salih insan derler değil mi? Salih insan ne demek? Ne demek? Onu birazdan söyleyeceğim sizlere. Önce

0: Demet abla bilmem ne.
1: Demet Akalın ve Sefo, vay vay vay. Yerinde dur, buradaydı. Günaydın.
2: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
3: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
1: Evet, ne dedik? Az önce minik Salih bize ulaştı. Dedim sen dedim, isminin anlamını biliyor musun? Biliyorum demiş. Evet, salih insan ne demek? Dürüst, güvenilir, hak ve hukuk gözeten, fesattan ve kötülükten uzak duran kimse. Güzel bir isimdir Salih. Peygamber ismidir aynı zamanda. Yani bu az önceki BND şefinden bahsettim ya, hani onun tam tersi. Hak yok, hukuk yok, dürüst değil, ahlaki değil. Fesat desen cabası var adamda. Kötülükten uzak değil, hemen dibinde giriyor.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Dimes, yeni görünümü aşırı cool. Lezzeti tam bir olay. Abartıyor muyuz? Biraz. Hak ediyor mu? Evet. Dimes, Türkiye'nin lider meyve suyu markası.
2: İstanbul'daki evde gelin duvağını takarken gözyaşları süzülmeye başlar. İster görkemli bir düğün, ister sade bir tören hayal eden bir gelin için. Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, CBI tarafından denetime tabidir.
3: Boyro Gıda, hızlı alışveriş, bol çeşit, helal et ve her zaman taptaze.
4: Die Profis, wenn es um ihren Einkauf geht. Boyro Gıda, wir sind Familie.
5: Gutachter Tuncay, Greinerstraße 3 Mariendorf. Telefon 0176 622 955 55.
6: Aha, mein Burger ist da.
7: Hä? Ich dachte, du magst keinen Burger.
6: Das ist nicht nur einfach ein Burger. Das ist der neue Sushi-Burger von Sushiyana.
7: Boah, der sieht aber echt lecker aus.
6: Ich weiß. Deshalb habe ich dir auch eins bestellt.
5: Probier unsere verschiedenen Yana-Burger. Jetzt mit 30% Rabatt. Sushi-Yana.de. Sushiyana.
8: Evlenenler, evini yenileyenler, şimdi istikbale. Hayalinizdeki yuva, İstikbal Berlin'de. Muhteşem düğün paketi sadece 5.990 euro. Üstelik 60 ay 0 faiz ödeme seçeneğiyle. Yeni bir başlangıç, yeni bir ev. İstikbal Berlin'de sizi bekliyor. Temple of Adam 176.
9: Sushiyana.
5: 25 Mal in Deutschland, auch in deiner Nähe.
9: Sushiyana.
10: Berlin ve İstanbul'da havaalanı transferi tek fiyat 49.90'a. Online rezervasyon yeterli. drivetoflight.com.
0: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla devam ediyoruz. Metropol FM, senin radyon. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: Ben çok iyiyim, sen felaket. Sinan Akçıl ve Ece Mumay, günaydın.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
0: Devam ediyoruz. Altihap Diras Kızı'nın Kebap Vasa çıkarmışlar. Döner suyu. Evet, doğru duydunuz. Döner suyu çıkarmışlar, geliştirmişler. Finlandiya'da Tallinn Üniversitesi. Şimdi döner Finlandiya Tallinn ne alaka? Döner tadı olan bir içecek çıkarmışlar değerli Metropol FM dinleyenler. Özellikle uzun parti gecelerinden sonra vücudun kaybetmiş olduğu sıvı seviyesini yükseltmek için geliştirilmiş olan bir içecek olduğu belirtiliyor. Evet, artık döneri yemeyeceğiz, içeceğiz. Ayranı da yeriz herhalde artık.

Berlin Hal'inden hindici Ali arkadaşımız aradı. Şu an Hal'de mutfakta yemeklerimizi hazırlayan Ayşe Hanım'a ve bütün Hal çalışanlarına, bütün AFES çalışanlarına buradan selamlar diye bir mesaj göndermemizi istedi. Bütün emekçi arkadaşlarımıza, kardeşlerimize, sadece Berlin'de değil bütün yayın bölgelerimizde, Hal'lerde çalışan ve mutfaklarda çalışan bütün dinleyenlerimize armağanımız olsun. Sıradaki parçamız işte Murat Dalkılıç. Çok sevdiğim bir parça daha sizler için. Bir Hayli Metropol FM'de 0-32-117-970-71 günlerden çarşamba 7 Ekim. Yemekte neler var Ayşe abla?

0: Stellen schwer, sich zu einigen. Bei der Rente wird wieder diskutiert. Die eigentlich schon vereinbarte Zuckersteuer steht wieder auf der Kippe. Unklar auch noch, wie Vorgaben zur Arbeitszeit flexibler gestaltet werden sollen. Ein großer Befreiungsschlag in der Runde heute ist nicht absehbar. Jan-Henner Reitze, Nachrichtenredaktion.
1: Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche sieht in diesem Winter trotz vergleichsweise niedriger Speicherstände keinen Gasmangel in Deutschland. Stand heute liege mehr Gas in den Speichern, als selbst im kältesten Jahr verbraucht wurde, sagte die CDU-Politikerin der Süddeutschen Zeitung.
2: Die Füllstände der Gasspeicher liegen aktuell auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau von rund 59%. Das hat Sorgen über die Gasversorgung im Winter ausgelöst. Die Wirtschaftsministerin wurde mit Vorwürfen konfrontiert, zu wenig für die kalte Jahreszeit vorzusorgen. Und Reiche reagierte. Ende September wies sie das bundeseigene Energieunternehmen SEFA an, vermehrt Erdgas einzuspeichern. Außerdem kündigte sie an, eine strategische Gasreserve aufzubauen. Dirk Zeitler, Nachrichtenredaktion.
1: Der unter Spionageverdacht stehende Ex-BND-Präsident August Hanning soll heute in Karlsruhe einem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt werden. Dieser werde den Haftbefehl verkünden und über den Vollzug der Untersuchungshaft entscheiden, teilte die Bundesanwaltschaft mit. Sie wirft Hanning geheimdienstliche Agententätigkeit, landesverräterische Ausspähung und versuchten Landesverrat vor. Viele Frauen blicken mit deutlich mehr Sorgen auf ihre finanzielle Absicherung im Alter als Männer. Einer Umfrage im Auftrag von Finanztipp zufolge machen sich 47% der Frauen große oder sehr große Sorgen um ihre Altersvorsorge. Bei den Männern sind es 35%. Gleichzeitig fehlt vielen Frauen das Geld, um zusätzlich vorzusorgen. Mehr als jede vierte hat monatlich weniger als 50 Euro oder gar nichts zum Sparen übrig.
3: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
5: Merhaba Taner.
4: Güçlü, İstanbul Esenyurt Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Bu gelişmeyi alalım önce.
5: Evet Taner, öncelikle şunu hatırlatalım. İstanbul'da Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özerdi görevden uzaklaştırılmıştı. Yerine kayyum olarak atanan İstanbul Vali Yardımcısı görev yapıyordu. Şimdi Esenyurt Belediyesi'ne erken saatlerde bugün bir operasyon düzenlendi. Bir kısım ihalelere fesat karıştırıldı ve bu kapsamda müteahhitlerden rüşvet alındı. İddiasına yönelik bir soruşturmaydı bu. 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
4: Ankara'da polis uygulaması sırasında silahlı saldırı meydana geldi. Neler var bilgi olarak?
5: Evet, Ankara'da polis bir uygulama gerçekleştirirken bir araç durduruluyor. İçindeki iki kişinin kontrolü yapılırken arkadaki kişi aşağıya inip maalesef polisi vuruyor ve Ahmet Türkoğlu şehit oldu. Daha sonra da kendi kafasına bir kurşun sıkıyor. Şu anda yoğun bakımda tedavisi ettiği bilgisi geldi saldırganın.
4: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı yönünde iddialar hala devam ediyor. Bu tartışmaları alalım.
5: Taner, hatta bu iddialar biraz da pekişti. AK Parti'nin sosyal medya hesabından İzmir'e ilişkin dikkat çekici bir paylaşım geldi. Önce çöp yığınları var, ardından çiçekler açıyor. İzmir görüntüsü ve fonda İzmir Marşı vardı ki hemen buna Özgür Özel'in tepkisi geldi. Tehditle imza alınca koca İzmir'i alacaklarını sanıyorlar, yanılıyorlar dedi Özgür Özel.
4: Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Ali Emre Ballı İstanbul Çekmeköy'de aracında ölü bulundu. Neler var bilgi olarak?
5: Tabii burada en önemli noktalardan bir tanesi kendisi ölü olarak bulundu ama bir yandan da AK Partili Hayati Yazıcı'nın oğlunun ortağı olduğu bilgisi var ki Hayati Yazıcı'nın oğlunun da fon krizi içerisinde adı geçen isimlerden birisinin olduğunu söyleyelim. Bir tabancayla hayatını kaybettiği bilgisi var. Şu an için araştırılıyor, bir intihar olabilir deniyor.
4: Tasfiye sürecindeki yatırım fonları için yeni bir yasal düzenleme de hazırlanıyor. Bu düzenlemeye de bakalım.
5: Evet, bu da 10 maddelik bir düzenleme aslında. Kısa birkaç başlığı aktaracak olursak 1 milyon liranın altında yatırımı bulunan 350 bin kişi olduğu söyleniyor ki onların ödemesi hemen gerçekleştirilecek. Yani 350 bin kişiye bu ay içerisinde bir ödeme planı var. Nasıl olacak? Ana para ve enflasyon farkı ödenmesi planlanıyor.
4: Güçlü, milli maçlar sebebiyle Süper Lig'e ara verilmişti. Bu cuma tekrar başlıyor. Senden bu haftayı alalım kısaca.
5: Evet, senin de ifade ettiğin gibi uzun bir aranın ardından Süper Lig başlıyor. Galatasaray Kasımpaşa maçıyla başlayacak. Cuma akşamı oynanacak olan bu karşılaşmanın ardından hafta sonu Samsun Spor, Trabzon Spor, Rize Spor, Fenerbahçe maçları var. Ve ardından da Beşiktaş, Kocaeli Spor'u ağırlayacak.
4: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
3: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
6: Berlin'de, başkentte bugün hava 9 derece ve sisli. Sıcaklık gün boyunca 9 ile 21 derece arasında değişecek. Öğleden sonra güneşli, hafif bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık 21 dereceye kadar çıkacak, yağış görünmüyor. Hava durumu sizlere Metropol FM KY Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
3: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: ...30 yıldır gördüklerimizi gösterebilsek... ...yaşama ağır şartlarda başlayan masum yavruları... ...anne babasız hayata tutunmaya çalışanları... ...yardımla değişen hikayelerini... ...umut dolan geleceklerini... ...Islamic Relief olarak... ...30 yıldır bağışlarını yetim çocuklara ulaştırıyor... ...en önemli ihtiyaçlarını karşılıyoruz. IslamicRelief.de adresini ziyaret et... ...ve şimdi bağış yap.
2: Konu tüp gazıysa Berlin macera sevmez. Kime güveneceğini iyi bilir. Kraft Gaz. Sadece uygun fiyat değil, kesintisiz servis, kurumsal kalite ve Berlin'in en büyük güvencesi. Kraft Gaz. Küçük hesapları bırakın, Berlin'in en büyüğüne güvenin. www.kraftgaz.de
3: Yuveliye Hatay. En güzel anılarınızı süsleyen, eşi olmayan isim. Yuveliye Hatay. Berlin'de 3 yerde. Güvencenizin adresi. Yuveliye Hatay. Hatay.de.
4: Schon gehört? Sushiana hat sein erstes Restaurant in der Hermannstraße eröffnet.
5: Hä? Sushiana hat doch über 20 Filialen.
4: Ja, aber das hier ist anders. Mit einzigartigem japanischen Style und der Sushiana-Qualität.
5: Dann schnell hin, bevor kein Platz mehr frei ist.
4: Ach was, hier ist Platz für über 100 Gäste.
6: Das erste Sushiana-Restaurant-Konzept ist eröffnet. Hermannstraße 53 Neukölln.

Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. Metropol FM. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

Boş bardak bir gün taşar. Fettah Can radyolarınızdaydı. Günaydın. Bugün günlerden çarşamba. Haftanın tam ortası. 7 Ekim tarihini yazıyoruz. Dün söylemiştim. Dün ve bugün is Amazon Prime Day. Şimdi internette indirimli satışlar falan var ya. Şimdi kargocular, paketçiler Serdar söyleme diye bana kızıyorlar. Ama böyle acil bir şeye ihtiyacınız varsa Amazon'da belki indirimli bir şekilde denk gelebilirsiniz. Aradığınız, ihtiyacınız olan şeye benden söylemesi. Dün ve bugün, bugün son indirimli satışlar var imiş ona göre. Ama hani bir tane lazımsa 10 tane sipariş edip de ya gerisini geri gönderirim yapmayın lütfen. O zaman kargocular sadece bana değil size de kızar ona göre yani. Sadece kızmakta da kalmıyorlar, kulak çınlatıyorlar. Paketi de evinize getirmezler bak, ben sana söyleyeyim. Komşuya bırakırlar. Kapının orada, evinizin yakındaki şüpheyi kopa bırakırlar. Yaşar Divane.

0: Yaşar Divane Metropol FM'de.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
0: Federal Almanya tarihinde bir ilk, aşırı bir sağcı siyasetçi ilk kez bir eyalet parlamentosunun başkanı seçildi dün. Çok enteresan bir şekilde seçildi ama gereken oydan daha fazla oy aldı. Öyle de bir durum var. Bundan bahsedeceğiz az sonra.

Gökhan Özen, benim için ne yapardın Metropol FM'de? Radyolarımızda güzel sabahlar, saatlerimiz 8.27. Evet, az önce ne dedik? Almanya tarihinde bir ilk aşırı sağcı bir kişi bir eyaletin parlamentosunda başkanlık yapacak. Dün bununla ilgili seçimler vardı. Tobias Rausch, Almanya'nın da gündeminde şimdi bu adam. Tobias Rausch, Sachsen-Anhalt eyaletindeki AfD teşkilatının en önemli isimlerinden biri ki Sachsen-Anhalt eyaletindeki AfD teşkilatı uzun zamandır eyaletteki anayasayı koruma teşkilatı tarafından resmi olarak kesinleşmiş sağ radikal oluşum olarak sınıflandırılıyor ve izlenmekte, takip ediliyor. Ve Tobias Rausch da bu eyalet teşkilatının uzun süredir üyesi ve 2016 yılından beri de parlamentoda partiyi temsil ediyor. Bu kişi eyalet parlamentosunun başkanı oldu. Ve böylece de Almanya tarihinde ilk kez anayasayı koruma teşkilatı tarafından sağ radikal olarak sınıflandırılan bir eyalet partisinin üyesi parlamento başkanlığı makamına getirilmiş oldu dünkü seçimle beraber. Ve yardımcısı da çok enteresan. Yardımcısı da Thomas Hillmann. O da çok radikal bir isim olarak biliniyor. Vekili olduğunun, o da vekilliğe seçildi. Akademik geçmişine baktığın zaman o da çok enteresan. Kendisi İslam Wissenschaft okumuş. İslam bilimcisi. İslam hukuku ve tefsir usulü üzerine doktora ve habilitasyon yapmış. Bayreuth Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışmış. AfD'nin gizli imamı galiba bu. Ama asıl komedi şu, seçimde yaşandı. AfD'nin sandalye sayısı kendi başkanını seçmeye yetmiyordu. BSV, ben destek vereceğim dedi. Aslında solcu bir parti BSV, sağcılara destek vereceğini söyledi. 4 sandalye, yani 4 oy verecekti BSV. 44 gerekiyordu. 48 oy almış efendim AfD. 4 oy, beklenmeyen 4 oy daha gelmiş. Bu 4 oy şimdi nereden geldi? CDU'dan mı geldi? Sol partiden mi geldi? Yeşillerden mi geldi? Orası bilinmiyor ama büyük bir ihtimalle CDU'dan geldi. CDU'lu meclis üyelerinden en az 4 kişi kameralar karşısında biz aşırı sağa asla ortaklık yapmayız diye gezinip duruyor ama gizli kabine girince arkadan AfD'ye aşk ilan ediyorlar, anlayacağınız. Şey gibi bu. Gizli aşk gibi. Gündüz sevmiyorum. Brandmama diyorlar. Gece sandıkta aşırı sağcılara destek. Yakında meclis kantininde böyle el ele dolaşırken bunları görürsek hiç ama hiç şaşırmayın ha, ona göre.

0: ister yumuşacık mozzarella, Gazi ile her lokma ayrı bir lezzet. Şimdi tüm marketlerde. Gazi, hayat seninle güzel. Metropol FM Aktüel Berlin.
1: Değerli dinleyenler, Berlin'de yeni hükümet arayışında Sol Parti, Yeşiller ve SPD bugün üçüncü kez bir araya geliyor. Taraflar henüz resmi sondaj görüşmelerine başlamadı. SPD ve Yeşiller bu aşamaya geçmek için Sol Parti'den antisemitizme karşı açık ve bağlayıcı bir tutum istiyor. Sol Parti de bu yaklaşımı parlamento grubunun yeni tüzüğüne dahil etmeye hazırlanıyor. Bugün Berlin'de 7 Ekim saldırılarının 3. yıl dönümünde güvenlik önlemleri artırıldı. Kent genelinde yaklaşık 1000 polis görev yapıyor. Bugün 8'i İsrail'e dayanışma ve anma etkinliği, 2'si Filistin yanlısı olmak üzere toplam 10 gösteri ve etkinlik kayıtlı. Merkezi anma saat 15'te Bebelplatz'ta yapılacak. Polis özellikle Yahudi kurumları ve anma etkinliklerinin güvenliğine ağırlık veriyor. Berlin'de A100 otoyolundaki yenileme çalışmaları planlandığı şekilde ilerliyor. Verilen bilgiye göre Ringbahnbrücke ile Neue Westbahnbrücke kuzey yönü 2027 yazına kadar tamamen yeniden açılacak. Westkreuz'taki yeni A100 bilgi merkezi resmen açılıyor ve cumartesiden itibaren ziyaret edilebilecek. Berlin'de BVG otobüs şeritlerini ve duraklarını kapatan araçlara karşı yeni bir kampanya başlattı. Yaklaşık 1700 otobüsün arkasında sürücülere yönelik uyarılar yer alacak. BVG ekipleri ayda ortalama 1600 ihlal tespit ediyor. Şirket yanlış parkın yalnızca gecikmelere değil, özellikle engelli ve hareket kabiliyeti kısıtlı yolcuların iniş ve binişinde de ciddi sorunlara yol açtığını belirtiyor.
2: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Almanya'da eski BND Başkanı August Hanning casusluk şüphesiyle gözaltına alındı. Verilen bilgiye göre Hanning'in eski bir haber alma teşkilatı BND çalışanından yaklaşık 2000 gizli belge aldığı ve bu bilgilerin bir bölümünü yabancı bir istihbarat servisi için kullanmış olabileceği araştırılıyor. Suçlamalar henüz kesinleşmiş değil. Konunun Parlamento Kontrol Komisyonu'nda incelenmesi istendi. Saksonya-Anhalt'te AfD'li Tobias Rauch'un meclis başkanı seçilmesinin ardından tartışma Berlin'e taşındı. SPD lideri Lars Klingbeil sonucu tabu ihlali olarak nitelendirdi ve CDU ile BSV'den açıklama istedi. Rauch 48 oy aldı, AfD ile BSV'nin toplam sandalye sayısı 44, yani en az 4 oy başka gruplardan geldi. CDU gizli oylama nedeniyle bu oyların kendilerinden geldiği iddiasının spekülasyon olduğunu söylüyor. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
2: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Emre Altu bu kadar mı? Metropol FM'de güzel sabahlar diliyoruz. Günlerden çarşamba 7 Ekim. Almanya'da nüfus araştırması yapılmış ve Almanya'nın nüfusu önümüzdeki yıllarda baya baya baya düşecekmiş.

Ne kadar düşecek diye merak ediyorsanız 2045 yılına kadar 81.7 milyona kadar düşecekmiş. Özellikle Almanya'nın doğusunda nüfus bayağı bir azalacakmış kıymetli Metropol FM dinleyenleri. Aşırı sağcıların yoğun olduğu bölgelerdir Almanya'nın doğu eyaletleri. Sağcılar ne diyor? Almanya'yı temizleyeceğiz diyorlar. Doğa onlardan daha çabuk çıktı vallahi. Doğa temizleyecek onları, öyle görünüyor.

0: Uzun zamandır dinlemiyorduk Ekin Uzunlar ve Mustafa Ceceli. Çok seviyorum bu şarkıyı. Öptüm nefesinden burada oldu. Hemen bir ara, küçük bir ara, sonra buradayız. Günaydın.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Altın alıp tasarruf etmek mi istiyorsun? Exchange AG'de tüm altın takılarda şimdi %25 indirim. Hemen uğra ya da online yuveliye-exchange.de.
3: Evlenenler, evini yenileyenler, şimdi istikbale. Hayalinizdeki yuva İstikbal Berlin'de. Muhteşem düğün paketi sadece 5.990 euro. Üstelik 60 ay 0 faiz ödeme seçeneğiyle. Yeni bir başlangıç, yeni bir ev. İstikbal Berlin'de sizi bekliyor. Temple of Adam 176.
2: Exchange AG Berlin ve Potsdam'da 8 noktada. Yanında birebir hizmet. www.exchange-ag.de. Sushiana.
4: 25 Mal in Deutschland, auch in deiner Nähe.
5: Euro Gıda 2000 yılından beri Berlin'de hizmetinizde. Şimdi 16 şubesiyle size de çok yakın.
6: Euro Gıda, wir sind Familie.

0: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
3: Devam, günaydın. Nurcan yazmış. AFD esprine çok güldüm diyor. Teşekkür ediyorum efendim, sağ olun. Ama istazo. Almanya'nın nüfusu azalacak dedik az önce. Yapılan bir araştırmaya göre şu anki 83.3 milyondan 20 yıl içinde 2045'e kadar 83.3 milyondan 81.8 milyona gerileyecekmiş. Ama özellikle de batıda biraz daha çoğalacakmışız. Doğuda azalacakmış insan sayısı. AFD'nin daha çok olduğu yerlerde insan sayısı azalacakmış. 20 yıl içinde doğu eyaletlerinde yaşlılıktan ve çocuksuzluktan neredeyse adam kalmayacak, insan kalmayacak. 2045 yılında doğu eyaletlerini böyle gezmeye gittiğinizi bir düşünün. Sokaklarda insan yok. Olanlar da Walking Dead gibi. Korku filmi gibi Allah'ım. Diyorum ya, aşırı sağcılar Almanya'yı temizleyeceğiz diyordu. Doğa onlardan hızlı çıkacak sanki. Kalan son iki kişi de birbirine oy verir artık.
4: Ben yürek ayıp verir.

Çay Şekeri programına hoş geldiniz. Kalkış öncesi bazı güvenlik konularına dikkatinizi çekmek istiyoruz. Lütfen şimdi koltuklarınızı dik pozisyona getiriniz. Güvenliğiniz için program süresince emniyet kemerlerinizi bağlı tutunuz.

0: Die Landtagspräsidentin hat die SPD zu einem spontanen Protestmarsch durch Berlin veranlasst. Gemeinsam liefen die Abgeordneten vom Bundestag durch das Brandenburger Tor zum Bebelplatz.
1: Das sei kein normaler Tag, sagt SPD-Fraktionschef Miersch. Erstmals seit Gründung der Bundesrepublik seien Rechtsextreme in ein Landtagspräsidium gewählt worden. Und als sich die SPD-Bundestagsfraktion auf den Weg macht, läuft er gemeinsam mit Verteidigungsminister Pistorius an der Spitze. Einige der Politiker haben demonstrativ das Grundgesetz in der Hand, andere Plakate, auf denen zum Beispiel zu lesen ist: Wir lassen Sachsen-Anhalt nicht im Stich, Demokratie verteidigen. Pistorius hält eine Rede und stimmt schließlich die Nationalhymne an. Lea Matschulat, Nachrichtenredaktion.
0: China hat Deutschland und Frankreich wegen ihrer Forderung nach neuen europäischen Schutzinstrumenten gegen unfaire Handelspraktiken kritisiert. Ein Sprecher des Handelsministeriums in Peking warnte vor Protektionismus und einer Abkopplung von Lieferketten. Bundeskanzler Friedrich Merz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatten zuvor neue Instrumente vorgeschlagen, um Europas Abhängigkeit von einzelnen Lieferländern zu verringern und den Binnenmarkt besser zu schützen.
2: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
3: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
4: Merhaba Taner.
3: Güçlü, İstanbul Esenyurt Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Bu gelişmeyi alalım önce.
4: Evet Taner, öncelikle şunu hatırlatalım. İstanbul'da Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özerdi görevden uzaklaştırılmıştı. Yerine kayyum olarak atanan İstanbul Vali Yardımcısı görev yapıyordu. Şimdi Esenyurt Belediyesi'ne erken saatlerde bugün bir operasyon düzenlendi. Bir kısım ihalelere fesat karıştırıldı ve bu kapsamda müteahhitlerden rüşvet alındı. İddiasına yönelik bir soruşturmaydı bu. 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
3: Ankara'da polis uygulaması sırasında silahlı saldırı meydana geldi. Neler var bilgi olarak?
4: Evet, Ankara'da polis bir uygulama gerçekleştirirken bir araç durduruluyor. İçindeki iki kişinin kontrolü yapılırken arkadaki kişi aşağıya inip maalesef polisi vuruyor ve Ahmet Türkoğlu şehit oldu. Daha sonra da kendi kafasına bir kurşun sıkıyor. Şu anda yoğun bakımda tedavisi ettiği bilgisi geldi saldırganın.
3: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı yönünde iddialar hala devam ediyor. Bu tartışmaları alalım.
4: Taner, hatta bu iddialar biraz da pekişti. AK Parti'nin sosyal medya hesabından İzmir'e ilişkin dikkat çekici bir paylaşım geldi. Önce çöp yığınları var, ardından çiçekler açıyor. İzmir görüntüsü ve fonda İzmir Marşı vardı ki hemen buna Özgür Özel'in tepkisi geldi. Tehditle imza alınca koca İzmir'i alacaklarını sanıyorlar, yanılıyorlar dedi Özgür Özel.
3: Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Ali Emre Ballı İstanbul Çekmeköy'de aracında ölü bulundu. Neler var bilgi olarak?
4: Tabii burada en önemli noktalardan bir tanesi kendisi ölü olarak bulundu ama bir yandan da AK Partili Hayati Yazıcı'nın oğlunun ortağı olduğu bilgisi var ki Hayati Yazıcı'nın oğlunun da fon krizi içerisinde adı geçen isimlerden birisinin olduğunu söyleyelim. Bir tabancayla hayatını kaybettiği bilgisi var. Şu an için araştırılıyor, bir intihar olabilir deniyor.
3: Tasfiye sürecindeki yatırım fonları için yeni bir yasal düzenleme de hazırlanıyor. Bu düzenlemeye de bakalım.
4: Evet, bu da 10 maddelik bir düzenleme aslında. Kısa birkaç başlığı aktaracak olursak 1 milyon liranın altında yatırımı bulunan 350 bin kişi olduğu söyleniyor ki onların ödemesi hemen gerçekleştirilecek. Yani 350 bin kişiye bu ay içerisinde bir ödeme planı var. Nasıl olacak? Ana para ve enflasyon farkı ödenmesi planlanıyor.
3: Güçlü, milli maçlar sebebiyle Süper Lig'e ara verilmişti. Bu cuma tekrar başlıyor. Senden bu haftayı alalım kısaca.
4: Evet, senin de ifade ettiğin gibi uzun bir aranın ardından Süper Lig başlıyor. Galatasaray Kasımpaşa maçıyla başlayacak. Cuma akşamı oynanacak olan bu karşılaşmanın ardından hafta sonu Samsunspor, Trabzonspor, Rizespor, Fenerbahçe maçları var ve ardından da Beşiktaş Kocaelispor'u ağırlayacak.
3: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
2: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
5: Berlin'de, başkentte bugün hava 10 derece ve bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 9 ile 21 derece arasında değişecek. Öğleden sonra güneşli, hafif bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık 21 dereceye kadar çıkacak, yağış görünmüyor. Hava durumu sizlere, Metropol FM Kariye Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Metropol FM, hava durumunu dinlediniz.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 118 euro 29 sent. Çeyrek altınsa 207 euro 1 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 55 lira 25 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: ...30 yıldır gördüklerimizi gösterebilsek... ...yaşama ağır şartlarda başlayan masum yavruları... ...anne babasız hayatı tutunmaya çalışanları... ...yardımla değişen hikayelerini... ...umut dolan geleceklerini... ...İslamik Relief olarak... ...30 yıldır bağışlarını yetim çocuklara ulaştırıyor... ...en önemli ihtiyaçlarını karşılıyoruz... ...islamikrelief.de adresini ziyaret et... ...ve şimdi bağış yap...
3: Townfall Möbelland, ücretsiz iç mimarlık desteğiyle evinizi ve iş yerlerinizi planlıyor ve üretiyor.
4: Çözüm.
5: Möbelland, Möbelland, mobilyadır işi Möbelland. Estetik ve rahatlık hep onda buluştu Möbelland.
6: Du gibst jeden Tag alles, fühlst dich aber auf der Arbeit unsichtbar? Bei der MyTax Steuerberatung wirst du gesehen. Werde Teil eines Teams, das deine Arbeit wirklich schätzt. Wir bieten klare Strukturen, echte Unterstützung, sehr gute Bezahlung und Fortbildungen, die wir vollständig für dich übernehmen. MyTax Steuerberatung. Jetzt informieren auf mytax.de.
0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
7: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege.

Uyku yok, umur doma. Metropol FM'de güzel sabahlar diliyoruz efendim. Herkese merhabalar. Burası Metropol FM. 0-30-217-970-71 WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Dün gece Euro Jackpot çekilişinde 120 milyon euro para vardı. 120 milyon euro para birisine çıktı. Üzüldünüz değil mi şimdi? Tüh be, kaçırdık milyonları diye. Hayır hayır, şaka yaptım. Kimseye çıkmadı, hiç kimse kazanamadı. Sevindiniz değil mi şimdi? Sanki sana çıkacağı, bana çıkacağı garantiymiş gibi nasıl seviniyoruz ya birisi kazanamayınca. Şey gibi, aa paramı kimse kazanamamış, tamam. Kimse 5 doğru sayıyı ve 2 Avrupa sayısını bilememiş. Acaba diyorum bu loto sayılarını da gizlice Türkiye İtalya'ya karşı 3-1 kazanır diyen yerli yapay zekamız kumruya mı çektirdiler? Bu yüzden mi acaba koca Avrupa'da tek bir kişi doğru rakamları bilemedi? Aslında iyi de oldu, hani oynamamıştım zaten. 120 milyon devredildi. Dün gece kimse zengin olamadı. Yani cuma gününe kadar hepimiz eşit derecede fakiriz arkadaşlar. Düşün, para sana çıkıyor. Abo. Hayal kurmak bedava.

Heyecan Serdar Ortaç. Özgür yazmış abi diyor, o kadar para diyor adamı bozar diyor. Bir adam vardı biliyorsun değil mi? Para adamı bozarmış. Lan beni bozsun. Olsun da para beni bozsun diyordu. Abi 120 milyonda da seni bozsa bozabilir ama seninle beraber çevrendekiler de bozuluyor. Sıkıntı olmuyor yani. Sen çevredekilere ayak uydurmuyorsun. Çevredekiler sana ayak uyduruyor bu kadar para olunca. Hani şöyle bir tükürsen ya Rabbi şükür diyen tipler var ya. Diğer bir arkadaşımız yazmış diyor ki tanımadığım akrabalarım ortaya çıkacak diyor, kalsın diyor. Harbiden ya, düşünsene o parayı sen kazanıyormuşsun ve duyuluyormuş. Abi telefonlar susmaz. Kapınızda bir akraba ordusu olacak, yatacaklar gece gündüz kapınızın önünde. Evdeki eşiniz bile acaba çayıma bir şey mi katıyor diye sizden şüphe etmeye başlayacak. Gece uyuduğunda lan karı beni boğar mı diye korkacaksın, öyle uyuyacaksın. 120 milyon euro aslında hani zenginlik bileti değil şöyle düşündüğün zaman. Yemin ediyorum paranoyak olursun ha. Kafayı yersin, akıl hastanesine düşersin ama akıl hastanesine VIP girişi yaparsın. Kazanamayanlar sevinsin yani, anlayacağınız. En azından fakiriz ama gece rahat uyuyoruz.

0: Aldırma dili gönlüm giden gitsin. Sen şarkılar söyle. Bizim Ferhat diyor ki, Serdar diyor, para benim olsun, sana bir şey olmasın. Paranın nokta nokta nokta diyor. Küçük bir ara sonra haber merkezimizdeyiz. Ayrılmayın, birazdan önemli konuları konuşacağız. Ferhat'la ayrılmayın.
1: İster nefis gouda, ister yumuşacık mozzarella. Gazi ile her lokma ayrı bir lezzet. Şimdi tüm marketlerde. Gazi, hayat seninle güzel.
2: Metropol FM Aktüel Berlin.
3: Değerli dinleyenler, Berlin'de yeni hükümet arayışında Sol Parti, Yeşiller ve SPD bugün üçüncü kez bir araya geliyor. Taraflar henüz resmi sondaj görüşmelerine başlamadı. SPD ve Yeşiller bu aşamaya geçmek için Sol Parti'den antisemitizme karşı açık ve bağlayıcı bir tutum istiyor. Sol Parti de bu yaklaşımı parlamento grubunun yeni tüzüğüne dahil etmeye hazırlanıyor. Bugün Berlin'de 7 Ekim saldırılarının 3. yıl dönümünde güvenlik önlemleri artırıldı. Kent genelinde yaklaşık 1000 polis grev yapıyor. Bugün 8'i İsrail'e dayanışma ve anma etkinliği, 2'si Filistin yanlısı olmak üzere toplam 10 gösteri ve etkinlik kayıtlı. Merkezi anma saat 15'te Babel Plus'ta yapılacak. Polis özellikle Yahudi kurumları ve anma etkinliklerinin güvenliğine ağırlık veriyor. Berlin'de A100 otoyolundaki yenileme çalışmaları planlandığı şekilde ilerliyor. Verilen bilgiye göre Ringbahnbrücke ile Neue Westbahnbrücke kuzey yönü 2027 yazına kadar tamamen yeniden açılacak. Westkreuz'taki yeni A100 bilgi merkezi resmen açılıyor ve cumartesiden itibaren ziyaret edilebilecek. Berlin'de BVG otobüs şeritlerini ve duraklarını kapatan araçlara karşı yeni bir kampanya başlattı. Yaklaşık 1700 otobüsün arkasında sürücülere yönelik uyarılar yer alacak. BVG ekipleri ayda ortalama 1600 ihlal tespit ediyor. Şirket yanlış parkın yalnızca gecikmelere değil, özellikle engelli ve hareket kabiliyeti kısıtlı yolcuların iniş ve binişinde de ciddi sorunlara yol açtığını belirtiyor.
2: Almanya ve Dünya Gündemi.
3: Almanya'da eski BND Başkanı August Hanning casusluk şüphesiyle gözaltına alındı. Verilen bilgiye göre Hanning'in eski bir haber alma teşkilatı BND çalışanından yaklaşık 2000 gizli belge aldığı ve bu bilgilerin bir bölümünü yabancı bir istihbarat servisi için kullanmış olabileceği araştırılıyor. Suçlamalar henüz kesinleşmiş değil. Konunun Parlamento Kontrol Komisyonu'nda incelenmesi istendi. Saksonya-Anhalt'te AfD'li Tobias Rauch'un meclis başkanı seçilmesinin ardından tartışma Berlin'e taşındı. SPD lideri Lars Klingbeil sonucu tabu ihlali olarak nitelendirdi ve CDU ile BSV'den açıklama istedi. Rauch 48 oy aldı, AfD ile BSV'nin toplam sandalye sayısı 44, yani en az 4 oy başka gruplardan geldi. CDU gizli oylama nedeniyle bu oyların kendilerinden geldiği iddiasının spekülasyon olduğunu söylüyor. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
2: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
4: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
0: Metropol FM burası. İşte Barış Manço, unutulmaz eseri Dönence. Metropol FM'de

0: Nasıl uyuyorsun Metropol FM'de? Bizimle oldu, güzel sabahlar diliyoruz. Günaydın Ferhat.
1: Günaydın.
0: Yine mi yanlış mikrofon açtım, pardon. Şu mu?
1: Evet, şimdi doğru, günaydın.
0: Evet, çok önemli bir konu değerli dinleyenler. Almanya'nın eski istihbarat patronu abi tutuklandı ya.
1: Evet, dün. Evet. Dün tutuklandı, bir gözaltı söz konusu. Gerçekten de çok ciddi bir durum. Öncesine gidelim, zira Almanya'da çok konuşulan bir gündem. Daha geçen gün Berlin'de özellikle BND Başkanı, mevcut Bundesnachrichtendienst, yani
0: Almanya'nın dış istihbarat.
1: İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanları Berlin'de kameralar karşısına çıktılar. Ve Rusya tehdidini bir kez daha paylaşmış oldular. Dediler ki hani işte Rusya tarafından Almanya'ya karşı ciddi hibrit saldırılar var. Rusya tarafından sürdürülen bir gölge savaşından söz edildi.
0: Şimdi Anayasayı Koruma Teşkilatı derken o iç istihbarat.
1: Tabii.
0: O Bundesnachrichtendienst'te dış istihbarat. Yani bütün istihbarat birimleri bir araya gelip Rusya'dan bir tehdit var
1: aynen
0: diyorlar.
1: Aynen öyle. Aynen öyle. Şimdi bu durum sonrası tabii Almanya'da eski istihbarat teşkilatı BND Başkanı August Hanning casusluk şüphesiyle dün gözaltına alındı. Bugün de hakim karşısına çıkması bekleniyor. Burada çok ciddi iddialar var. Yaklaşık 2000'e yakın belgenin 1995 ile 2005 yılları arasında hani mevcut başkanlık döneminde dış istihbaratlara pazarladığı iddia ediliyor.
0: Ruslara mı verilmiş merak ediliyor?
1: Yani evet, böyle bir merak var. Acaba istihbarat servisleri arasında işte Ruslar da var mı? İşte ne bileyim İsrail, Mossad çok güçlü biliyorsun. İşte Amerikan servisler.
0: Var mı? Onlara mı gitmiş? Nereye gitmiş?
1: Ya böyle iddialar var. Böyle iddialar uçuşuyor. Tabii burada bir yargı süreci var. Bu yargı süreci artık o olayı tamamen ortaya koyacaktır.
0: Evet, son günlerde de şey, hani maddi durumunun pek iyi olmadığı söyleniyor August Hanning'in. Yani, hatta emeklilik maaşına haciz getirilmiş. Bir işe girmiş, işte orada batmış falan.
1: Ya aslında çok, gerçekten de çok enteresan bir durum. Yani Almanya'nın en önemli kurumlarından birinin başkanlığını yürütüyorsun. 10 sene bu başkanlığı yürütüyorsun bir istihbarat başkanı olarak. Hı. Sonrasında emekliye ayrıldıktan sonra bir de ne bileyim böyle işlere banka, bulaşıyorsun. Bir özel bankada tutunamıyorsun.
0: Her el, maaş yetmiyor. Her el attığı dalı kurutmuş adam, öyle bir durum var.
1: Maaşı yetmemiş demek.
0: Para yetmeyince diyor ki ne yapayım, ne edeyim, neyi satayım diyor ki. Aa, devletin dokümanları var. Biz ek faturayı ödemek isterken ne yapıyoruz? Ek işe giriyoruz fazla faturaları ödemek için. Adam devleti satıyor. Hadi bakalım devam ediyoruz. Aşkın Nur Yengi, Çek Babam Çek. Ben Serdar.
1: Ben Ferhat. Kolaylıklar diliyorum.
0: Günaydın.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
2: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflastan kurtulabilirsiniz.
1: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Ulanstraße 29, Türkan.de.
3: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Müziğimizin tüm renkleri. Radyonda müziğimizin en güzelleri ve tüm renkleri. Binlerce melodiler, bizi anlatan şarkılar. Metropol FM, senin radyon. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Mutlu sabahlar, merhabalar. Saatlerimiz 9.48. Günlerden de çarşamba. Evet, eski istihbarat şefi Almanya'da gözaltına alındı, tutuklandı, hakim karşısına çıkarılacak. Devlet sırlarını başka gizli servislere sattığı iddia ediliyor. Para bitince adamın maddi sıkıntıları varmış. Tabii maddi sıkıntın olunca ne yapıyorsun? Yani elinde olan şeyleri satmaya başlıyorsun. Lan arabamı mı satayım? Ne? Auto brauche ich. Kann ja dann nicht von A nach B. U-Bahn'a otobüse ne? U-Bahn will ich nicht fahren. Evi satayım ne? Dann habe ich ja nichts. Ich habe ja keinen Platz mehr zum Schlafen demiştir herhalde. Aa, devlet dokümanları var, onları satayım. Devlete bir şey olmaz demiştir herhalde. Hangi bilgileri sattı acaba diye düşünebilirsiniz. Hangi bilgiler olabilir? Alman askeriyesinde silahlar çalışmıyor. Tanklar bozuk. Bu bilgiler olabilir. Alman gençleri askere gitmek istemiyor. Askere gidenler de diyet yemek istiyor. Bu bilgiler olabilir. E lan bunları zaten herkes biliyor. Adam resmen karşı tarafı da kazıklamış.

Buradan manzara farklı. Radyolarımızda Hande Yener sizinle oldu. Radyoların yeni ses verenler. Hafti raskı atmettim. Döner vasa, kebap vasa. Döner suyu çıkarmışlar. Evet evet. Döner içeceği. Yani döner tadında içecek. Kim çıkarmış? Hayda, bu kez biz Türkler çıkarmamışız. Almanlar da çıkarmamış. Finlandiya'da bir üniversite çıkarmış onu. İçindeki elektrolitler falan, içindeki bileşenler özellikle uzun parti gecelerinden sonra tekrar o su seviyesini, su kaybını yerine getiriyormuş. Öyle bir özelliği varmış. Acılısı var mı acaba? Döneri artık içeceğiz, ayranı da yeriz herhalde artık. Benimkinin soğanı az olmuş. Düşünsene de kunde kommt sagt ich hätte gerne ein Döner mit Kebabwasser bitte. Und der Dönerbudenbesitzer, wir haben nur normales Mineralwasser. Der Kunde dann, oh, ich dachte, das wäre Wasser, das direkt vom Fleisch abtropft. Und der Dönerbudenbesitzer, nein, das nennen wir Guten Morgen Espresso.

0: angegriffen. Dort habe es ebenfalls Tote und Verletzte gegeben.
1: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
2: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
3: Merhaba Taner.
2: Güçlü, İstanbul Esenyurt Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Bu gelişmeyi alalım önce.
3: Evet Taner, öncelikle şunu hatırlatalım. İstanbul'da Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'di. Görevden uzaklaştırılmıştı. Yerine kayyum olarak atanan İstanbul Vali Yardımcısı görev yapıyordu. Şimdi Esenyurt Belediyesi'ne erken saatlerde bugün bir operasyon düzenlendi. Bir kısım ihalelere fesat karıştırıldı ve bu kapsamda müteahhitlerden rüşvet alındı iddiasına yönelik bir soruşturmaydı bu. 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
2: Ankara'da polis uygulaması sırasında silahlı saldırı meydana geldi. Neler var bilgi olarak?
3: Evet, Ankara'da polis bir uygulama gerçekleştirirken bir araç durduruluyor. İçindeki iki kişinin kontrolü yapılırken arkadaki kişi aşağıya inip maalesef polisi vuruyor ve Ahmet Türkoğlu şehit oldu. Daha sonra da kendi kafasına bir kurşun sıkıyor. Şu anda yoğun bakımda tedavisi ettiği bilgisi geldi saldırganın.
2: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı yönünde iddialar hala devam ediyor. Bu tartışmaları alalım.
3: Taner, hatta bu iddialar biraz da pekişti. AK Parti'nin sosyal medya hesabından İzmir'e ilişkin dikkat çekici bir paylaşım geldi. Önce çöp yığınları var, ardından çiçekler açıyor. İzmir görüntüsü ve fonda İzmir Marşı vardı ki hemen buna Özgür Özel'in tepkisi geldi. Tehditle imza alınca koca İzmir'i alacaklarını sanıyorlar, yanılıyorlar dedi Özgür Özel.
2: Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Ali Emre Ballı İstanbul Çekmeköy'de aracında ölü bulundu. Neler var bilgi olarak?
3: Tabii burada en önemli noktalardan bir tanesi kendisi ölü olarak bulundu ama bir yandan da AK Partili Hayati Yazıcı'nın oğlunun ortağı olduğu bilgisi var ki Hayati Yazıcı'nın oğlunun da fon krizi içerisinde adı geçen isimlerden birisinin olduğunu söyleyelim. Bir tabancayla hayatını kaybettiği bilgisi var. Şu an için araştırılıyor, bir intihar olabilir deniyor.
2: Tasfiye sürecindeki yatırım fonları için yeni bir yasal düzenleme de hazırlanıyor. Bu düzenlemeye de bakalım.
3: Evet, bu da 10 maddelik bir düzenleme aslında. Kısa birkaç başlığı aktaracak olursak 1 milyon liranın altında yatırımı bulunan 350 bin kişi olduğu söyleniyor ki onların ödemesi hemen gerçekleştirilecek. Yani 350 bin kişiye bu ay içerisinde bir ödeme planı var. Nasıl olacak? Ana para ve enflasyon farkı ödenmesi planlanıyor.
2: Güçlü, milli maçlar sebebiyle Süper Lig'e ara verilmişti. Bu cuma tekrar başlıyor. Senden bu haftayı alalım kısaca.
3: Evet, senin de ifade ettiğin gibi uzun bir aranın ardından Süper Lig başlıyor. Galatasaray Kasımpaşa maçıyla başlayacak. Cuma akşamı oynanacak olan bu karşılaşmanın ardından hafta sonu Samsunspor, Trabzonspor, Rizespor, Fenerbahçe maçları var ve ardından da Beşiktaş Kocaelispor'u ağırlayacak.
2: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
1: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Sevgili dinleyenler, Köln Stüdyomuzdan, Metropol FM Köln Stüdyosu'ndan sizlere sesleniyorum. Ben Fuat. Enevelliler alışkın sesime bugün Almanya'nın diğer kalan bölgeleri de sesimi duyuyor olacak. Dolu dolu bir 3 saat birlikte geçeceğiz. Sizler için seçtiğim birbirinden güzel şarkıları dinleyeceğiz. Ve tabii ki sizden gelen mesajları da bekliyorum. 030-217-970-71 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. İlk seçtiğim şarkı da Aşk Sana Benzer. Koray Avcı'dan geliyor. Keyifli dakikalar dilerim.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 118 euro 29 sent. Çeyrek altınsa 207 euro 1 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 55 lira 25 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.
2: Sevgili dinleyenler, der Tankrabatt ist da, aber ob wir spüren, tabii bu başka bir soru. Ben araştırdım, baktım 20 euroluk benzin bizi nereye kadar götürüyor diye 5 yıl önce bugüne karşılaştırdım ve ilginç sayılar çıktı ortaya. İnanamazsınız. Hani tamam 17 sent 16 sent bir düşüş oldu, fakat bizim ulaşımımızda değil 17 kilometre 117 kilometre neredeyse bir düşüş oldu. Bu sayılara bakacağız birlikte. Gerçekten bu Tankrabatt çözüm mü değil mi? Fiyatlar nereye doğru gidiyor? Yakında arabayla A'dan B'ye gidebilecek miyiz? Peki ben sizden öğrenmek istiyorum. Was für ein Unterschied spürt ihr? Nasıl bir fark hissediyorsunuz? Son yıllarda sizce nasıl gelişti? Bana bunu yazın. Birlikte burada konuşacağız. 032 117 970 71 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Güzel bir şarkıyla devam ediyoruz. Sizler için seçtim. Göksel, dudaklarında arzu diyor. Ardından tekrar birlikteyiz.

0: Hala avukat Şirin Çetin'e gitmedin mi?
1: Hayır, başvurumu kendim yaptım. Ama şimdi çifte vatandaşlık fırsatının yakında kalkmasından korkuyorum.
0: Yine de gidebilirsin. Bazı hukuk sigortaları kurum cevap vermediğinde masrafları karşılıyor.
1: Bekleme. Google'da Şirin Çetin'i ara, başvurunu ücretsiz kontrol ettir ve çifte vatandaşlık için şimdi harekete geç.
2: Köydeki teyze ne dedi hatırlıyor musun?
3: Altın al evladım.
2: Sen ne yaptın? Uzmanları dinledin, borsaya girdin. Şimdi bak teyze kazandı. Juveliye Orient Schmuck. İster biriktirmek için, ister hediyelik. Riske gerek yok. Altın her zaman altındır. Juveliye Orient Schmuck. Prinzenallee 15, U-Bahnhof Pankstraße.
3: Bak beni dinle, altın al.
4: Günlük bakımda desteğe mi ihtiyacınız var?
5: Divan Pflege Service size profesyonel ve anlayışlı bir şekilde destekler.
4: Pflegegrad başvurularında engelli kartı, erken emeklilik, kurumlar karşısında dil şartı muafiyetlerinde ve bakım ile ilgili daha birçok konuda yardımcı oluyoruz.
5: Divan Pflege Service. Ücretsiz telefon 0800 006 0087.

0: İsmail.
1: İmplant için en doğru seçim.
2: İsmail kim kız?
1: 27 yıllık diş doktoru.
2: Ya implant?
0: İsmail.
1: 2,5 yıl implant üzerine master yapmış.
3: Doktor İsmail Özkanlı, KDV'nin karşısı Wittenberg Plus'ta.
0: İsmail.
4: Çocuğunuzun geleceği için doğru Kita çok önemli.
5: Kita Kleine Wettkinde.
4: Bireysel ilgi, çok kültürlü bir ortam ve düzenli Forschule çalışmalarıyla çocuklarımızı ilkokula hazırlıyoruz. Küçük gruplar, güçlü çocuklar, büyük gelecek.
5: Kita Kleine Wettkinde. Telefon 030 314 84 580. Bildungshafen. Wir schaffen Zukunft.
6: Doktor Gökhan Barış'la Gençlik Estetik şimdi Berlin'de. Botoks, altın iğne, gençlik aşısı, akne tedavisi veya özel bölge yenileme. Hepsi doğal estetik anlayışıyla son teknoloji ve lüks praksis ortamında. Gençliğini erteleme, gençliğini yaşa. Gençlik Estetiks, Ulanstraße 28, Kudamm.
7: Pflegehilfsmittelbox gelmiş.
8: Ailem Pflegemittel. Eldiven, dezenfektan, maske hepsi içinde.
9: Pflege gradınız varsa aylık bakım yardımcı ürünleri Ailem Pflegemittel ile evinize kadar geliyor. Üstelik ücretsiz. Ailem Pflegemittel. Bakımda güven, kapınızda çözüm. ailemberlin.de.
10: Temizlik mi? Sibel Cleaning hizmetinizde. Ofis, klinik, yuva, şantiye veya otel. Berlin ve Brandenburg'da köşe bucak temizliğin adresi. Sibel Cleaning. Hızlı, güvenilir ve profesyonel hizmet. Teklif almak için 0170 473 5647 veya sibel-cleaning.de adresinden bize ulaşın. Sibel Cleaning.
11: Berlin'de lezzetin adresi Ehli Kebap. Türk mutfağı, İtalyan makarnaları ve enfes steak çeşitleri bir arada.
12: Döner mi canın çekti? Taze açılmış lavaşta, makarnalar mı? Tam kıvamında. Yoksa mangalda mühürlenmiş yumuşacık bir steak mi? Hepsi burada.
11: Lezzetin kalbi Ehli Kebap'ta atıyor. Ehli Kebap Restoran. Helal, temiz, güvenilir.
13: Sevgili dinleyenler, bir dinleyicimiz yazıyor. Daha doğrusu ses kaydı atmış. Ben size sordum, benzin fiyatlarındaki farklılığı hissediyor musunuz? Bakalım.
14: İyi yayınlar diliyorum. Benzin dizel konusuna gelince, eskiden 75 euroya dolan araba şu anda nasıl oluyor bilmiyorum. 150 euroya almış oluyor. Biz servisçendeyiz. Müşteriye bunu anlatamıyoruz. Malzeme fiyatları artıyor. Akaryakıt fiyatları artıyor. İşçiliğin fiyatını artıramıyoruz. Ama bizim alım gücümüz düşüyor. Makinalar ve artıcıların fiyatları yükseliyor. Almakta zorlanıyoruz ama bizim işçilik fiyatlarımızı biz gene yükseltemiyoruz. Ha bu işin sonu ne olur bilmiyorum ama.
13: Tabii her şeyin fiyatı artıyor. İşçilik fiyatları artmıyor. Benzin fiyatları artmakta devam edince de her şey pahalaşıyor doğal olarak. Ben bir araştırdım. Dedim ki ya Fuat, son 5 senede ne kadar artmış olabilir ki? Hani biz vardır ya böyle 20 euroluk benzin alıyorum diyenler. Peki 20 euroluk benzin alırken 21 senesinde nereye kadar gidebiliyorduk? Bugün nereye kadar gidebiliyoruz arkadaşlar? Arada öyle bir fark var ki, özellikle dizel kullananlar için geçmiş olsun. Birazdan tam olarak sayıları size söyleyeceğim. Cebimizden ne kadar eksildi bunlara bakacağız. Ama önce güzel bir şarkıyla devam edelim. Sizler için seçtiğim şarkılardan biri Blok 3 geliyor. Genç nesil sanatçılarımızdan, rapçilerimizden Kayıp Kalp diyecek. Ardından tekrar Metropol FM stüdyosundan sizlerleyiz.

0: Metropol FM Özel Dosya. Değerli dinleyenler, Türkiye Cumhuriyeti Berlin Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Profesör Doktor Metin Aksoy Metropol FM yayınımızda. Sayın Aksoy, yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar.
1: Hoş bulduk. Merhaba. Teşekkür ederim Ferhat Bey.
0: Efendim, Berlin'de ve Almanya'da iki dille büyüyen çocuklar açısından tabii Türkçe derslerinin önemini öğrenmek isteriz sizlerden.
1: Öncelikle şunu vurgulamak isterim. İki dilli büyümek çocuklarımız için çok önemli bir zenginliktir. Berlin'de ve Almanya'da yetişen çocuklarımızın hem Almancayı hem de Türkçeyi iyi bilmelerini büyük bir kazanım olarak görüyoruz. Türkçe dersleri çocuklarımızın yalnızca dil becerilerini değil, aynı zamanda aileleriyle birlikte ve kültürel çevreleriyle olan bağlarını daha da güçlendirmektedir ve topluma aidiyetlerini de bir nebze daha artırmaktadır. Bizim yaklaşımımız Türkçeyi Almanca'nın alternatifi olarak görmek değil, iki dille birlikte güçlü şekilde geliştirmektir ve çocuklarımızın gelişimini sağlamaktır.
0: Sayın Aksoy, ana dilini iyi öğrenmenin çocuğun okul başarısına, kimlik gelişimine ve Almanca öğrenmesine nasıl bir katkısı olur?
1: Tabii ki ana dilini iyi öğrenen bir çocuk kendini daha iyi ifade edebilir, düşüncelerini daha rahat aktarabilir ve okuduğunu daha iyi anlayabilir. Bu beceriler çocuğun genel eğitim hayatını da destekler ve katkı sağlar. Araştırmalar iki dil bilen çocukların daha esnek düşünebildiğini ve okul başarılarının da arttığını göstermektedir. Hem aileleriyle daha güçlü bir iletişim kurarlar hem de akademik başarıları konusunda daha avantajlı olurlar. Türkçenin çocuklarımızın kültürel kimlik ve aidiyet duygularının gelişmesinde de önemli bir yeri vardır tabii ki.
0: Peki sizce Türkçe dil olarak Almanya'daki eğitim sistemi içinde bugün yeterince güçlü bir yere sahip mi?
1: Son yıllarda Türkçe eğitimi konusunda önemli gelişmeler olduğunu ifade etmek gerekir. Ancak Türkçenin eğitim sistemi içerisindeki yerinin daha da güçlendirilmesi ve daha fazla çocuğumuza ulaştırılması gerektiğini düşünüyoruz. Almanya'nın federal bir yapıya sahip olması nedeniyle eğitim uygulamaları eyaletlere göre farklılık gösterebiliyor. Berlin açısından baktığımızda Türkçe Erstsprachunterricht, yani ilk dil eğitimi kapsamında eğitim sistemi içerisinde yer alıyor. Bununla birlikte hedefimiz Türkçenin daha fazla çocuğumuza ulaşması ve çocuklarımızın Türkçe'yi yalnızca evde konuşulan bir dil olarak değil, okunan, yazılan, üretilen ve kültürel ifade aracı olarak kullanılan canlı bir dil olarak görmesidir.
0: Son olarak Türkçe eğitimi alanında şu anda hangi güncel çalışmalar yürütülüyor?
1: Berlin Eğitim Ateşeliği olarak Türkçe eğitimini yalnızca derslerden ibaret görmüyoruz. Çocuklarımızın Türkçeyi severek öğrenmelerini, kullanmalarını ve günlük hayat içerisinde yaşatmalarını hedefliyoruz. Bu doğrultuda okullarda çeşitli sivil toplum kuruluşlarında ve derneklerde Türkçe ve Türk kültürü derslerinin desteklenmesi, öğretmenlerimizin ihtiyaçlarının takip edilmesi ve öğrencilerimize yönelik akademik ve kültürel faaliyetlerin artırılması üzerinde çalışıyoruz. Berlin özelinde konuştuk ancak Almanya'nın diğer eyaletlerinde yaşayan vatandaşlarımız için de birçok çalışmalarımız ateşeliklerimiz aracılığıyla devam ediyor. Berlin dışında 12 farklı eyalette başkonsolosluklarımıza bağlı eğitim ateşeliklerimiz bünyesinde Türkçe ve Türk kültürü dersleri sunulmakta. Özellikle siz de çocuğunuzun Türkçe ve Türk kültürü derslerine katılmasını teşvik edin.
0: Berlin Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Profesör Doktor Metin Aksoy yayınımıza konuk oldu. Teşekkürler.
1: Teşekkür ederim. İyi günler diliyorum Ferhat Bey.
0: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz. Metropol FM.

0: Metropol FM Aktüel Berlin.
1: Değerli dinleyenler, Berlin'de 2020 yılında bir dönercinin önünde iki kişiyi ağır yaralamakla suçlanan 27 yaşındaki sanığın davası başladı. Savcılığa göre yemek siparişi nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Sanık yaklaşık 20 santimetrelik döner bıçağıyla iki kişiyi ağır yaraladı. Sanık ilk duruşmada suçlamalar hakkında ifade vermedi. Değerli dinleyenler, Neukölln'de 3. kattaki pencereden düşen 6 yaşındaki bir çocuk aşağıda bekleyen bir adam tarafından havada yakalandı. Polis adamın çocuğu açık pencerede gördüğünü ve bu nedenle pencerenin altına geçtiğini açıkladı. Küçük kız kontrol amacıyla hastaneye götürüldü. Olay sırasında odada yetişkin bulunmadığı, iki küçük çocuğun daha olduğu belirtildi. Polis anne hakkında soruşturma başlattı. Berlin'de yeni hükümet arayışında Sol Parti, Yeşiller ve SPD bugün 3. kez bir araya geliyor. Taraflar henüz resmi sondaj görüşmelerine başlamadı. SPD ve Yeşiller bu aşamaya geçmek için Sol Parti'den antisemitizme karşı açık ve bağlayıcı bir tutum istiyor. Sol Parti de bu yaklaşımı parlamento grubunun yeni tüzüğüne dahil etmeye hazırlanıyor. Bugün Berlin'de 7 Ekim saldırılarının 3. yıl dönümünde güvenlik önlemleri artırıldı. Kent genelinde yaklaşık 1000 polis görev yapıyor. Bugün 8'i İsrail'e dayanışma ve anma etkinliği, 2'si Filistin yanlısı olmak üzere toplam 10 gösteri ve etkinlik kayıtlı.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Alman haber alma teşkilatı BND eski başkanı August Hanning hakkındaki casusluk soruşturmasının ardından Parlamento Kontrol Komisyonu kapsamlı inceleme istedi. Komisyon Başkanı Mark Henrichmann, BND'de olası güvenlik açıklarının kapatılması ve kurumun benzer olaylara karşı daha iyi korunması gerektiğini söyledi. Hanning'in eski bir BND çalışanından gizli bilgiler aldığı ve bunları danışmanlık faaliyetlerinde kullanmış olabileceği araştırılıyor. Almanya'da CDU/CSU ve SPD'nin koalisyon komitesi bu akşam toplanıyor. Ana gündemde emeklilik, vergi, bakım ve iş gücü piyasası reformları var. SPD seçimlerdeki oy kayıplarının ardından reform paketinde değişiklik istiyor. Birlik partileri buna karşı çıkıyor. Saksonya-Anhalt'te AfD'li Tobias Rauch'un meclis başkanı seçilmesinin yarattığı tartışmanın da toplantıda ele alınması bekleniyor. SPD lideri Lars Klingbeil sonucu tabu ihlali olarak nitelendirmiş ve CDU ile BSV'den açıklama istemişti. Haberlerimiz devam edecek. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
2: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam Metropol FM'deyim.
0: Saat 19 ile 20 arası Hayatım Roman programını kaçırmayın. Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.

0: Sabahları gergin misiniz?
1: Başım çatlayacak.
2: Fena oluyorum.
1: Mazlumu getirin bana.
0: Güne gergin başlamamak için Çay Şekeri programını dinleyin.
1: Oh, rahatladım be.
0: Hafta içi her sabah saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de.
1: Hay Allah senden razı olsun.
0: Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.

0: tasarruf etmek mi istiyorsun? Exchange AG'de tüm altın takılarda şimdi %25 indirim. Hemen uğra ya da online juveliye-exchange.de.
1: Du willst Erzieherhelfer, Pflegeassistent oder Sozialassistent werden? Bildungsakademie. Bei uns kannst du nach 3 bis 7 Monaten deine Weiterbildung abschließen und direkt anfangen zu arbeiten. Mit dem Bildungsgutschein vom Jobcenter ist die Weiterbildung für dich komplett kostenlos. Bildungsakademie. Cottbusser Straße 3, Telefon 6107 4044.
0: Exchange AG, Berlin ve Potsdam'da 8 noktada. Yanında birebir hizmet. www.exchange-ag.de.
2: İçecek mi lazım? Sigara, tütün ve ambalaj mı eksik? Spätkauf, restoran veya eviniz için aradığınız her şey Berliner 44 Getränke'de. Hem toptan hem perakende satışla, ister gel al, ister adrese teslimatla yanınızdayız. Berliner 44 Getränke, Julius Strasse 9, Neukölln. 4-4'lük Getränke, Berliner 44 Getränke.
3: Bugün şöyle güzel bir kahvaltı yapayım. Menemen, yanında peynir, zeytin ve çıtır simit. Ama öyle herhangi bir yer olmasın.
4: Siz ağzınızın tadını bilirsiniz. Bu nedenle Alsancak Simit Sarayı'nı tercih edersiniz. Fazla söze gerek yok. Konu kahvaltıysa cevap Alsancak Simit Sarayı.
5: Hülüşe Strasse 9, Sorsene Strasse Köşesi, Kreuzberg.
6: Berlin'in 25 yıldır güvendiği bir kuyumcusu var. Evlenme tekliflerine tanık olan, insanların altın birikimini destekleyen. Juvelier Elegance her adımda güven, her parçada değer sunar. Altın, pırlanta ve gümüşte çeyrek asırdır tecrübe. Elegance, Badstrasse 19 Wedding.
7: Euro Gıda, hızlı alışveriş, bol çeşit, helal et ve her zaman taptaze.
8: Die Profis, wenn es um ihren Einkauf geht.
9: Euro Gıda, wir sind Familie.
10: Diş tedavisinde güven ve konfor artık bir arada. Doktor Ömer Köşker'le modern teknoloji, hızlı tedavi ve doğal sonuçlar şimdi Steglitz'te. İmplanttan estetik diş tedavilerine kadar uzman yaklaşım ve güven veren çözümlerle görüşünüz emin ellerde. Sanzentrum Steglitz, Kieler Straße 1. Modern, güvenli ve kalıcı gülüşler.
11: 16 yıldır lezzetin adresi Et Dünyası. Artık Wienerwürstchen, Rindwürstchen, Fransızische Salami, Ungarische Salami, sucuk, pastırma, füme, şarküteri ürünleri ve daha birçok ürünü gönül rahatlığıyla Et Dünyası'ndan alabilirsiniz. Helal etten, hijyenik koşullarda günlük ve taptaze üretim. Et Dünyası, lezzetin güvenilir adresi Müller Straße 10, Netto'nun önünde.
12: Pflege'de çalışıyor ama kariyerinde ilerlemek mi istiyorsun? Berliner Beyer Pflege Team sana yeni fırsatlar sunuyor. Sürekli tur yok. Weiterbildung imkanlarıyla kendini geliştir, idari alanda sorumluluk al. Esnek yapı, güçlü ekip de araç imkanı. Berliner Beyer Pflege Team. Geleceğin değişsin. Daha geniş bilgi 469-06-775.
13: Kahvaltı hazır mı?
14: O ne ki?
15: Meray, çay yapmış. Paketi çok güzel değil mi?
13: Eminim çayı da çok güzeldir.
15: Nasıl?
13: Şahane.
16: İçtikçe seveceğiniz, sevdikçe vazgeçemeyeceğiniz çay. Hanedan, Meray'dan.
17: 40 yıl Möbel Oase. Büyük mutfak aksiyonuyla kutluyoruz. Aksiyonuyla Nobilya mutfaklarda 5 yıl garanti. Ölçüm, planlama ve nakliyat hediye. Ayrıca %19 Mehmet Stoya indirim veya 24 ay 0 faiz taksit imkanı. Park yerimiz mevcuttur. Möbel Oase. 40 yıl kalite ve uygun fiyat. Kotbusaran 1. Güveniniz için teşekkürler.

0: iddialar siyaset gündemindeki yerini koruyor. AK Parti'nin İzmir görüntülerinin yer aldığı ve 7 Ekim tarihini öne çıkaran bir video paylaşması tartışmaları artırdı. CHP'den Haziran ayında istifa eden Tugay, geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmüştü. Tasfiye sürecindeki yatırım fonları için yeni bir yasal düzenleme hazırlanıyor. AK Parti kaynaklarına göre 11 maddelik teklifin bu hafta meclise sunulması planlanıyor. Düzenleme özellikle fonlarda 1 milyon liranın altında parası kalan yatırımcıları kapsayacak. Milli maçlar nedeniyle verilen yaklaşık 3 haftalık aranın ardından Süper Lig yeniden başlıyor. 7. haftanın açılışında bu cuma günü Galatasaray Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Cumartesi günü Ahmet Sportif Gençler Birliği'ne, Trabzonspor Samsun'a, Fenerbahçe ise Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Beşiktaş pazar günü Kocaelispor'u ağırlayacak. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
1: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
2: An itibarıyla gram altın yaklaşık 118 euro 29 sent. Çeyrek altınsa 207 euro 1 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 55 lira 25 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.

0: Temizlik mi? Sibel Cleaning hizmetinizde. Ofis, klinik, yuva, şantiye veya otel. Berlin ve Brandenburg'da köşe bucak temizliğin adresi. Sibel Cleaning. Hızlı, güvenilir ve profesyonel hizmet. Teklif almak için 0170 473 5647 veya sibel-cleaning.de adresinden bize ulaşın. Sibel Cleaning.
1: Doktor Gökhan Barış'la Gençlik Estetik şimdi Berlin'de. Botoks, altın iğne, gençlik aşısı, akne tedavisi veya özel bölge yenileme. Hepsi doğal estetik anlayışıyla son teknoloji ve lüks praksis ortamında. Gençliğini erteleme, gençliğini yaşa. Gençlik Estetik. Ulanstrasse 28, Kudam.
2: Frege gradınız var mı? O zaman aylık bakım yardımcı ürünlerinden yararlanabilirsiniz. Eldiven, dezenfektan, maskeler. Hepsi Ailem Pflegemittel'le ücretsiz kapınıza kadar geliyor. Başvuru kolay, teslimat hızlı. Ailem Pflegemittel. Bakım ihtiyaçlarınız için güvenilir adres. ailemberlin.de.
3: Du willst dich auffrischen, brauchst ein Update. Verschöner dein Zuhause, schau mal, was da abgeht. Zu Hause in Berlin seit 93. Das Möbelhaus Ersin Möbel freut sich.
4: Ersin Möbel.
5: Fatma, daha dün ağzında hiç dişin yoktu. Protezlerin düşüyordu.
6: Nasıl oldu kız bu?
7: Vallahi şekerim, Doktor İsmail Özkanlı'ya gittim. Adam bir günde hem implantları hem de sabit dişlerimi taktı.
8: Doktor İsmail Özkanlı şimdi yeni yerinde KDV'nin karşısında. Doktor İsmail Özkanlı.
9: Köydeki teyze ne dedi hatırlıyor musun?
10: Altın al evladım.
9: Sen ne yaptın? Uzmanları dinledin, borsaya girdin. Şimdi bak teyze kazandı. Juveliye Orient Schmuck. İster biriktirmek için, ister hediyelik. Riske gerek yok. Altın her zaman altındır. Juveliye Orient Schmuck. Prinzenallee 15, U-Bahnhof Punkstraße.
10: Bak beni dinle, altın al.
11: Günlük bakımda desteğe mi ihtiyacınız var?
12: Divan Flege Service size profesyonel ve anlayışlı bir şekilde destekler.
11: Flege Grad başvurularında engelli kartı, erken emeklilik, kurumlar karşısında dil şartı muafiyetlerinde ve bakım ile ilgili daha birçok konuda yardımcı oluyoruz.
12: Divan Flege Service. Ücretsiz telefon 0800-006-0087.
13: Nazlı, ne oldu senin Alman vatandaşlık başvurun?
14: Sorma, 2 senedir cevap bekliyorum. Sen?
13: Ben çoktan çifte vatandaş oldum. Dedim sana, direkt Kanslite chatine git diye. 65 yaş üstü dil sınavı yok. Çocuklu ailelere kolaylıklar var. Bir sürü bilgi. İlk danışmada ücretsiz.
15: Kanslay Şirin Çetin. Kurfürstendamm 194. Google Kanslay Şirin Çetin.

0: Metropol FM Aktüel Berlin.
1: Değerli dinleyenler, Berlin'de 2020 yılında bir dönercinin önünde iki kişiyi ağır yaralamakla suçlanan 27 yaşındaki sanığın davası başladı. Savcılığa göre yemek siparişi nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Sanık yaklaşık 20 santimetrelik döner bıçağıyla iki kişiyi ağır yaraladı. Sanık ilk duruşmada suçlamalar hakkında ifade vermedi. Değerli dinleyenler, Neukölln'de 3. kattaki pencereden düşen 6 yaşındaki bir çocuk aşağıda bekleyen bir adam tarafından havada yakalandı. Polis adamın çocuğu açık pencerede gördüğünü ve bu nedenle pencerenin altına geçtiğini açıkladı. Küçük kız kontrol amacıyla hastaneye götürüldü. Olay sırasında odada yetişkin bulunmadığı, iki küçük çocuğun daha olduğu belirtildi. Polis anne hakkında soruşturma başlattı. Berlin'de yeni hükümet arayışında Sol Parti, Yeşiller ve SPD bugün 3. kez bir araya geliyor. Taraflar henüz resmi sondaj görüşmelerine başlamadı. SPD ve Yeşiller bu aşamaya geçmek için Sol Parti'den antisemitizme karşı açık ve bağlayıcı bir tutum istiyor. Sol Parti de bu yaklaşımı parlamento grubunun yeni tüzüğüne dahil etmeye hazırlanıyor. Bugün Berlin'de 7 Ekim saldırılarının 3. yıl dönümünde güvenlik önlemleri artırıldı. Kent genelinde yaklaşık 1000 polis görev yapıyor. Bugün 8'i İsrail'e dayanışma ve anma etkinliği, 2'si Filistin yanlısı olmak üzere toplam 10 gösteri ve etkinlik kayıtlı.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Alman haber alma teşkilatı BND eski başkanı August Hanning hakkındaki casusluk soruşturmasının ardından Parlamento Kontrol Komisyonu kapsamlı inceleme istedi. Komisyon Başkanı Mark Henrichmann, BND'de olası güvenlik açıklarının kapatılması ve kurumun benzer olaylara karşı daha iyi korunması gerektiğini söyledi. Hanning'in eski bir BND çalışanından gizli bilgiler aldığı ve bunları danışmanlık faaliyetlerinde kullanmış olabileceği araştırılıyor. Almanya'da CDU/CSU ve SPD'nin koalisyon komitesi bu akşam toplanıyor. Ana gündemde emeklilik, vergi, bakım ve iş gücü piyasası reformları var. SPD seçimlerdeki oy kayıplarının ardından reform paketinde değişiklik istiyor. Birlik partileri buna karşı çıkıyor. Saksonya-Anhalt'te AfD'li Tobias Rauch'un meclis başkanı seçilmesinin yarattığı tartışmanın da toplantıda ele alınması bekleniyor. SPD lideri Lars Klingbeil sonucu tabu ihlali olarak nitelendirmiş ve CDU ile BSV'den açıklama istemişti. Haberlerimiz devam edecek. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Aldım.

0: Gelsin Möbel.
1: Berlin'in 25 yıldır güvendiği bir kuyumcusu var. Evlenme tekliflerine tanık olan, insanların altın birikimini destekleyen. Jüviliye Elegans her adımda güven, her parçada değer sunar. Altın, pırlanta ve gümüşte çeyrek asırdır tecrübe. Jüviliye Elegans, Bahçestraße 19 Wedding.
2: Diş tedavisinde güven ve konfor artık bir arada. Doktor Ömer Köşker'le modern teknoloji, hızlı tedavi ve doğal sonuçlar şimdi Steglitz'te. İmplanttan estetik diş tedavilerine kadar uzman yaklaşım ve güven veren çözümlerle gürüşünüz emin ellerde. San Sentum Steglitz, Kielerstraße 1. Modern, güvenli ve kalıcı gürüşler.
3: Kahvaltı hazır mı?
4: O ne ki?
5: Meray, çay yapmış.
6: Paketi çok güzel değil mi?
3: Eminim çayı da çok güzeldir.
6: Nasıl?
3: Şahane.
7: İçtikçe seveceğiniz, sevdikçe vazgeçemeyeceğiniz çay. Hanedan, Meray'dan.
8: Flughafen Transfer in Berlin und Istanbul zum Festpreis von nur 49,90. Einfach online reservieren.

Nelere dikkat etmeniz gerektiğini biliyor musunuz? İş bulma kurumuna kayıtlı olanlar için Job Coaching hizmetimiz ile sizin için dikkat çeken bir özgeçmiş oluşturuyoruz. Özgüvenli olmanızda yardımcı oluyoruz. Kottbusser Straße 3, telefon 61 07 40 44.

0: Metropol FM Özel Dosya. Değerli dinleyenler, Almanya'da ilk kez Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından aşırı sağcı olarak tanımlanan AfD'li bir siyasetçi eyalet parlamentosu başkanlığına seçildi. Sachsen-Anhalt Eyalet Meclisi'nde yapılan oylamada AfD'li milletvekili ve eyalet teşkilat başkanı Tobias Rausch parlamentonun yeni başkanı oldu. Magdeburg merkezli eyalet meclisinde yapılan gizli oylamada Rausch kullanılan 82 oyun 48'ini aldı. 29 milletvekili Rausch'a karşı oy kullanırken 5 milletvekili çekimser kaldı. Böylece 35 yaşındaki AfD'li siyasetçi ilk turda gerekli çoğunluğu elde etti.
1: Für den Wahlvorschlag stimmten 48 Abgeordnete, gegen den Wahlvorschlag 29 und es gab 5 Stimmenthaltungen. Sehr geehrter Herr Kollege Rausch, Sie sind damit zum Präsident des Landtages von Sachsen-Anhalt der 9. Wahlperiode gewählt worden und ich gratuliere Ihnen hierzu.
0: Aşırı sağcı AfD'nin eyalet parlamentosunda 39 milletvekili bulunuyor. Rausch'un 48 oy alması kendi partisinin dışında da en az 9 milletvekilinin desteğini aldığı anlamına geliyor. Ancak oylamanın gizli yapılması nedeniyle bu oyların hangi partilerden geldiği kesin olarak bilinmiyor. Seçilen Rausch konuşmasında meclis başkanlığı görevini nasıl yürüteceğine ilişkin endişeleri gidermeye çalıştı. Siyasi bu görevi bir partinin ya da meclis grubunun başkanı olarak değil, Sachsen-Anhalt Eyalet Meclisi'nin tamamının başkanı olarak yürüteceğim ifadelerini kullandı.
2: Deshalb wünsche ich mir für die Wahlperiode im Landtag, in dem leidenschaftlich gestritten wird. Ein Landtag, in dem klarere Worte gesprochen werden. Ein Landtag, in dem Regierung und Opposition miteinander ringen, aber auch ein Landtag, indem wir niemals vergessen, dass jeder Abgeordnete dieses Hauses sein Mandat von den Bürgerinnen und Bürgern bekommen hat, meine Damen und Herren.
0: Değerli dinleyenler, Eyalet Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından AfD'nin Sachsen-Anhalt Teşkilatı kesin aşırı sağcı olarak tanımlanmış. 6 Eylül'de yapılan eyalet seçimlerinde %43,8 oyla açık ara birinci parti seçilmişti. Ancak mecliste mutlak çoğunluğu elde edememişti. Rausch'un seçilmesiyle aşırı sağcı AfD Almanya tarihinde ilk kez bir eyalet parlamentosunun başkanlığını üstlenmiş oldu. Gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
3: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.

0: Savcılık bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve müteahhitlerden rüşvet alındığı iddialarını araştırıyor. Mali suçlarla mücadele ekiplerinin operasyonunda aralarında belediye yöneticileri ve çalışanlarının da bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. Suçlamalar henüz kesinleşmiş değil. Ankara'da polis uygulaması sırasında silahlı saldırı meydana geldi. Kursaklarda durdurulan araçta kimlik kontrolü yapılırken arka koltuktaki şüpheli araçtan inerek polis memuru Ahmet Türkoğlu'na ateş etti. Hastaneye kaldırılan Türkoğlu kurtarılamadı. Ankara valiliğine göre saldırının ardından kaçan araçtaki iki kişi yaralandı. Ateş açan şüpheli ise kendisini başından vurdu, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Tasfiye sürecindeki yatırım fonları için yeni bir yasal düzenleme hazırlanıyor. AK Parti kaynaklarına göre 11 maddelik teklifin bu hafta meclise sunulması planlanıyor. Düzenleme özellikle fonlarda 1 milyon liranın altında parası kalan yatırımcıları kapsayacak. Milli maçlar nedeniyle verilen yaklaşık 3 haftalık aranın ardından Süper Lig yeniden başlıyor. 7. haftanın açılışında bu cuma günü Galatasaray Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Cumartesi günü Ahmet Sportif Gençler Birliği'ne, Trabzonspor Samsun'a, Fenerbahçe ise Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Beşiktaş pazar günü Kocaelispor'u ağırlayacak. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
1: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Du gibst jeden Tag alles, fühlst dich aber auf der Arbeit unsichtbar?
1: Bei der MyTax Steuerberatung wirst du gesehen. Werde Teil eines Teams, das deine Arbeit wirklich schätzt. Wir bieten klare Strukturen, echte Unterstützung, sehr gute Bezahlung und Fortbildungen, die wir vollständig für dich übernehmen. MyTax Steuerberatung. Jetzt informieren auf mytax.de.
2: İmplant yaptıracağım ama kime?
3: İsmail.
2: İmplant için en doğru seçim.
4: İsmail kim kız?
2: 27 yıllık diş doktoru.
4: Ya implant?
3: İsmail.
2: 2,5 yıl implant üzerine master yapmış.
5: Doktor İsmail Özkanlı, KDV'nin karşısı Wittenberg Platz'ta.
6: Pflege Hilfsmittel Box gelmiş.
7: Ailem Pflegemittel. Eldiven, dezenfektan, maske hepsi içinde.
8: Pflege gradınız varsa aylık bakım yardımcı ürünleri Ailem Pflegemittel ile evinize kadar geliyor. Üstelik ücretsiz. Ailem Pflegemittel. Bakımda güven, kapınızda çözüm. ailemberlin.de.
9: Townfow Möbelland ücretsiz iç mimarlık desteğiyle evinizi ve iş yerlerinizi planlıyor ve üretiyor.
4: Çözüm
10: Möbelland, Möbelland, mobilyadır işi Möbelland, estetik ve rahatlık hep onda buluştum Möbelland.
11: Hala avukat Şirin Çetin'e gitmedin mi?
12: Hayır, başvurumu kendim yaptım. Ama şimdi çifte vatandaşlık fırsatının yakında kalkmasından korkuyorum.
11: Yine de gidebilirsin. Bazı hukuk sigortaları kurum cevap vermediğinde masrafları karşılıyor.
12: Bekleme. Google'da Şirin Çetin'i ara, başvurunu ücretsiz kontrol ettir ve çifte vatandaşlık için şimdi harekete geç.
13: Doktor Gökhan Barış'la Gençlik Estetik şimdi Berlin'de. Botoks, altın iğne, gençlik aşısı, akne tedavisi veya özel bölge yenileme. Hepsi doğal estetik anlayışıyla son teknoloji ve lüks praksis ortamında. Gençliğini erteleme, gençliğini yaşa. Gençlik Estetik. Ulanstraße 28, Kudamm.

0: Metropol FM'de günün içinden.
1: Taner, şu aralar çok konuşulan, yankı uyandıran bir konu var. Eski BND Başkanı August Hanning hakkında bir casusluk soruşturması var. Peki mesele tam olarak nedir? Neden soruşturuluyor?
2: Şimdi şöyle, savcılığın şüphesi var. Hanning BND, yani Alman Gizli Haber Alma Teşkilatı'nda görevi bittikten sonra gizli istihbarat bilgilerine ulaşmaya devam etmiş olabilir. Bu bilgileri danışman olarak çalıştığı dönemde kullanıp kullanmadığı da araştırılıyor. Ayrıca bazı bilgilerin yabancı istihbarat servislerine aktarılmış olabileceği de yine soru konusu. Ama bunlar şu anda birer iddia, onu da söyleyelim. Henüz kesinleşmiş bir karar bulunmadığında söylemek önemli.
1: Peki Hanning bu gizli belgelere nasıl ulaşmış olabilir?
2: Soruşturmacılar burada Hanning'in eski büro müdürüne odaklanıyor. İddiaya göre bu kişi Hanning'in BND'den ayrılmasından sonra da kurumda çalışmaya devam etti ve ona gizli bilgiler ulaştırdı. Yani iddialar böyle. Hanning'in bu yolla en az 2000 belgeye erişmiş olabileceği tahmin ediliyor.
1: Peki bir de şu konu var. Bu dosyanın Hamburg'daki blok davasıyla bağlantısı ne?
2: Şimdi iki ayrı soruşturma var burada. Onu hemen hatırlatalım. Hanning'in adı daha önce Blok ailesiyle bağlantılı başarısız bir kaçırma girişimi iddiasında geçmişti. Bunun üzerine geçen yıl Hanning'in evinde ve bazı yerlerde aramalar da yapıldı. İşte bu aramalarda Blok dosyasından bağımsız olarak gizli BND bilgilerine ve belgelerine ilişkin başka bulgular ortaya çıktı. Yani Blok soruşturması casusluk dosyasına giden kapıyı açmış oldu.
1: Bu konu ilginç bir gündem konusu. Bundan sonra peki süreç nasıl ilerleyecek?
2: Şöyle, şimdi savcılık belgelerin kaynağını, kimlere ulaştığını ve Hanning'in bunları nasıl kullandığını araştırıyor. Eski büro müdürünün rolü ayrıca incelenecek. Burada en önemli nokta şu: Blok dosyası ile casusluk soruşturması aynı dava değil. Sadece Blok soruşturmasında yapılan aramalar daha sonra çok daha ciddi bir istihbarat soruşturmasının başlamasına yol açmış oldu.
0: Metropol FM'de günün içinden.

Herkes istediği tarz müziği 7/24 dinleyebilir artık. İndir abi Metropol FM app'ini. İndir. İndir sen de indir. 7/24 arabesk. Sanki yetmez gibi eziyet ettim. 7/24 rock. ...7/24/90'lar. Her ayrılık bir vurgun, değmeyin yaşlarıma. Benden selam söyleyin bütün aşklarıma. Ne ararsan var, hemen epi indir ve gönlünce dinle. Ayrıca tüm bölgesel ve Almanya haberleri, podcastlar ve daha neler neler. Yeni epimizi hemen indir, hemen indir, indir ve dinle. Metropol FM, senin epin.

0: Dimes. Yeni görünümü aşırı cool. Lezzeti tam bir olay. Abartıyor muyuz? Biraz. Hak ediyor mu? Evet. Dimes. Türkiye'nin lider meyve suyu markası.
1: Berliner Herbst Homeli'yle sonbahar yine rengarenk geçiyor. 80'den fazla Luna Park araçları, heyecan dolu hız trenleri, renkli oyunlar ve lezzetli yiyecekler. Hep çarşambadan pazara kadar. Giriş ücretsiz. Berliner Herbst Home auf dem zentralen Festplatz am Kurzschumacherdamm.
2: Diş tedavisinde güven ve konfor artık bir arada. Doktor Ömer Köşker'le modern teknoloji, hızlı tedavi ve doğal sonuçlar şimdi Steglitz'te. İmplanttan estetik diş tedavilerine kadar uzman yaklaşım ve güven veren çözümlerle gürüşünüz emin ellerde. San Sentum Steglitz, Kielerstraße 1. Modern, güvenli ve kalıcı gülüşler.
3: Kahvaltı hazır mı?
4: O ne ki?
5: Meray, çay yapmış.
6: Paketi çok

0: sevdikçe vazgeçemeyeceğiniz çay. Hanedan. Meraydan.
1: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
2: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflasdan kurtulabilirsiniz.
1: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Ulanstraße 29, Türkan.de.

arkadaşlar. 22 saatimiz geçti. Hakan bugün gelmez herhalde diye içinden geçiren varsa geçmiş olsun. Geldim. Evet, önümüzdeki saat var. Bu iki saate biraz böyle lak lak edeceğiz. Birazcık da geyiğimiz var tabii ki. Biraz da memleket meselelerini burnumuzu şöyle sokacağız böyle. Aynı bu şekilde. Ve çoğumuzu da yakından alakadar eden mevzuları masaya yatıracağız. Siz de iştirak edeceksiniz. Bak, katılacaksınız demiyorum. Bugün biraz böyle münevver takılıyorum. İştirak edeceksiniz diyorum. Hiç de yakışmıyor bana değil mi? Evet, ve bu arada fikirlerinizi yazın, sesinizi gönderin, arayın. Çünkü sizin fikriniz olmadan benim burada tek başıma böyle konuşmamın da adı program.

değil herhalde, mahallede kendi kendine söylenen ne olabilir? Dayı olabilir değil mi? Dayı. Bir de bizim ayrı bir ekibimiz var. Böyle konu elma ama adam mesaj atıyor. Abi benim kayınço geçen sene Passat aldı. Sen de hoş geldin kardeşim. Sen de hoş geldin. Abi konu neydi diye 40 dakika sonra uyaranlar var böyle. Şu, abi neydi? Biraz da kim var? Tekirdağlı ufumuz var değil mi bizde? Siz zaten programın demirbaşısınız arkadaşlar. Evet, konuyu saptıranlar, mevzuyu böyle başka mahalleye taşıyanlar, ne konuştuğumuzu bilmeden fikir beyan edenler. Hepimiz başımın tacısınız. Burak çok mu? Oğlum güzel bir şey söyledim, orada hiç duruyorsunuz. Tabii siz de şaşırıyorsunuz değil mi? Evet, kısacası 2 saat boyunca nizam intizam beklemeyin. Burada biraz curcuna var, biraz şamata var. La, la, la, la. Biraz ciddi mesele var. Bolca da rengarenk delili var. Ben DJ Akar.

0: Frege gradınız var mı? O zaman aylık bakım yardımcı ürünlerinden yararlanabilirsiniz. Eldiven, dezenfektan, maskeler. Hepsi Ailem Frege metille ücretsiz kapınıza kadar geliyor. Başvuru kolay, teslimat hızlı. Ailem Frege metil. Bakım ihtiyaçlarınız için güvenilir adres. ailemberlin.de.
1: Doktor Gökhan Barış'la Gençlik Estetik şimdi Berlin'de. Botoks, altın iğne, gençlik aşısı, akne tedavisi veya özel bölge yenileme. Hepsi doğal estetik anlayışıyla son teknoloji ve lüks praksis ortamında. Gençliğini erteleme, gençliğini yaşa. Gençlik Estetik, Ulanstraße 28, Kudam.
2: Nazlı, ne oldu senin Alman vatandaşlık başvurun?
3: Sorma, 2 senedir cevap bekliyorum. Sen?
2: Ben çoktan çifte vatandaş oldum. Dedim sana, direkt Kanslay chatine git diye. 65 yaş üstü dil sınavı yok. Çocuklu ailelere kolaylıklar var. Bir sürü bilgi. İlk danışmada ücretsiz.
4: Kanslay Şirin Çetin. Kurfürstendamm 194. Google Kanslay Şirin Çetin.
0: Diş tedavisinde güven ve konfor artık bir arada. Doktor Ömer Köşker'le modern teknoloji, hızlı tedavi ve doğal sonuçlar şimdi Steglitz'te. İmplanttan estetik diş tedavilerine kadar uzman yaklaşım ve güven veren çözümlerle görüşünüz emin ellerde. Sanzentrum Steglitz, Kielerstraße 1. Modern, güvenli ve kalıcı görüşler.
5: H&V Möbelland, ücretsiz iç mimarlık desteğiyle evinizi ve iş yerlerinizi planlıyor ve üretiyor.
6: Çözüm.
7: Möbelland, Möbelland, mobilyadır işi Möbelland, estetik ve rahatlık.
8: Du gibst jeden Tag alles, fühlst dich aber auf der Arbeit unsichtbar? Bei der MyTax Steuerberatung wirst du gesehen. Werde Teil eines Teams, das deine Arbeit wirklich schätzt. Wir bieten klare Strukturen, echte Unterstützung, sehr gute Bezahlung und Fortbildungen, die wir vollständig für dich übernehmen. MyTax Steuerberatung. Jetzt informieren auf mytax.de.

Bey. Radyonun frekansını değil ortamın neşesini yükseltmeye geldin yine. Ses tellerine kurban, mikrofonun leke gelmesin. Kulaklarımız sende, playliste ve muhabbetine hazırız. Hadi aç şu mikrofonu da günümüz şenlensin, iyi yayınlar diye yazmış. Ya gel sen çalış burada. Bu ne güzel bir anons böyle. İvan gönder. Evet, başka dinleyicilerimizden diyor. Konu neydi Hakan abi, kaçırdın mı? Hayır, kaçırmadım. Konuya şimdi geliyoruz arkadaşlar. Konumuz, biliyorsunuz bugün çok büyüğüm böyle bir meseleyi masaya yatıracağız. Bu mutlaka size, ya genel uzun isteyeceğiniz bir durum söz konusu arkadaşlar. Şimdi hepimizin çevresinde bir tane mutlaka her işten anlayan bir vatandaş vardır değil mi? Yani şimdi adam hayatında DJ kabinine girmemiş. Geliyor bana, Hakan sen şu şarkıları biraz şöyle bağlasan daha iyi olmaz mı? Olur arkadaşım. İstersen kulaklığı da vereyim. Ben aşağıda montlara bakayım. Tamam mı? Gardıroba geçeyim. Evet, ve senelerce biliyorsunuz organizasyon yaptım. Sanatçı getirdim, konser yaptım, bilet sattım. Adam hayatında iki kişiyi doğum gününe bile böyle bir araya getirememiş. Bana diyor ki abi biletleri 15 euro yapsan 5000 kişi gelir vallahi diyor. Tamam mı? He, 5000 kişi gelir. Sanatçı da bedavaya gelsin tabii ki. Salon sahibi hayrına versin. Elektrikçi de Hakan abiyi kıyamam desin değil mi? Sonunda da ben kapıda simit satayım. Hadi bakalım. İşte bugün size soruyorum. Mesleğinizle uzaktan yakından böyle alakası olmayan biri size hiç işinizi öğretmeye kalktı mı? Ne iş yapıyorsunuz ve size ne akıl verdiler? Yazın bana. Hemşireler, doktorlar, öğretmenler, berberler, taksiciler, hakimler, garson, ustalar, emlakçılar, esnaflar, hepiniz çıkın meydane. Bugün rengarenkte meslek sahiplerine bedava danışmanlık verenleri konuşuyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım, startımız başladı. Yazın bana size mesleğiniz hakkında akıl veren ve nasıl akıl verenler gelsin mesajlar. Yerim sizi, yerim, yerim, yerim. Sezen Aksu, seni yerler diyor. Rengarenkte keyfiniz bol olsun, rengarenk olsun. Mikrofona ben, DJ Hakan.

0: Selam Hakan, iyi yayınlar. Yemek yemeden geldin herhalde. Millet yemeye başladın.
1: Böylesini ilk defa duydum. Yemek yemeden geldin herhalde, millet yemeye başladı. İlyas Şahin. Evet, senden başlayacağım İlyas. Şöyle bir fotoğrafına bakayım da İlyas, yenilecek tipten misin? Aya seni yeğenin var yanında oturan böyle. Eşini de almış yanında, çok da güzel bir fotoğraf çektirmiş. Neyse, bize bir şey kal, artıklar bize kalsın. Evet arkadaşlar, ve ne demiştik burada? Her işten anlayan arkadaşlarınız veya da tanıdıklarınız var mı? Siz bir herhangi bir meslek değil mi? Mesela otobüs şoförüsünüz, ya abi şu sağdan gitsen daha kolay olmaz mı? Veya da ne bileyim hemşiresin, işte iğneyi oradan değil de buradan vursan daha iyi olmaz mı diye böyle akıl verenler var mı? Dedim ve mesajlar ardı ardına geliyor ama yine alakasız mesajlar geldi. Şöyle, selam abi, kocam bana hep akıl verir diyor. Şimdi Hatice, burada akıl verir demişsin de her şeyi en iyi o biliyor diyor da, yani hangi konuda mesela? Mesela doğumda. Aslında şöyle doğursan daha mı iyi olur falan gibi mi? Örnek de verirsen çok iyi olur. Burcu demiş burada. Hakan, onlara biz her nokta nokta kolokok diyoruz diyor. Başka bir dinleyici bakayım burada ne diyor? Here. Sesli bir mesaj.
2: Aha, bu da benden gelsin Hakan. 50 santim boru. Hani...
1: İnşaattan bir fotoğraf gönderiyor. Sağ olasın. Boruya da çok hasret kalmıştık vallahi. Ve arkadaşlar, yazın bana bakalım kimler neler diyor. Burada bazı mesajlar var mesela, o mesajlardan bir tanesi. Ne diyor? Abi diyor, ben 22 senedir berberim, adam koltuğa oturdu, makasla değil makineyle şöyle girsen daha güzel olur dedi. Ya bence de kalk o koltuktan, makası da verelim eline değil mi? YouTube'da gördüm, enseyi ben hallederim diyecek herhalde. Kiminle görüşüyorum?
2: Merhaba Hakan, ne haber? Atilla ben.
1: Atilla nasılsın, iyi misin?
2: Teşekkür ederim, sağ ol. Sen nasılsın?
1: Ben de çok iyiyim, sağ ol. Buyur, seni dinliyoruz.
2: Ya aslında nasılsın diye sormam biraz ayıp oldu. Bomba gibisin maşallah.
1: Eyvallah, görüyorum, sağ olasın, duyuyorum. Sizler de.
2: Şimdi soruna gelirsek, benim etrafımda 3-4 tane var ama en dikkati çeken mesela Volkan diye bir arkadaşım var İstanbul'dan. Kendisi burada tabii, benimle beraber geldi.
1: Ne zaman geldiniz? Türkiye...
2: 19 yıl oldu. 2007.
1: Bayağı gelmiş yani. Evet.
2: Ben Türkiye'de elektronik elektrik okudum ve bilgisayarlarını her zaman tamir ettirmek için ya da format attırmak için beni çağırır. Her seferinde gittiğimde de şu lafı söyler. Aslında ben yaparım da yani sen yine de bir bak şuna bir. Her seferinde ama her seferinde. En sonunda bir gün patlayacağım ona, diyeceğim ulan artık sen yap yani.
1: Kendin artık
2: yap.
1: Daha ne patlayacaksın? Bütün millet duydu artık değil mi? Peki senin
2: ona duymuştur.
1: Hiç verebileceğim başka bir ders yok mu? Aklından hiçbir şey geçmiyor mu? Mesela ne yapabilirim?
2: Ya aslında bir gün yapacağım öyle. Bilgisayarını yapmak yerine bozacağım ve bırakacağım. Diyeceğim zaten sen bunu yapabilirsin, o yüzden ben gidiyorum.
1: Atilla'cığım çok teşekkür ederim. Kendine iyi bakıyorsun.
2: Sağ ol, sen de iyi bak.
1: Sağ olasın. Evet arkadaşlar, sizlerden de mesajlarınızı bekliyoruz. Etrafınızda her işten abi biz halledir. Abi biliyorum ya, abi bırak abi, böylesi daha iyi deyip de böyle akıl veren var mı? Mesleğinizi bana anlatın. O meslek hakkında size ne gibi akıllar verdi, fikirler verdi? Allah akıl fikir versin.

0: İyi günler. Hakan Bey, iyi yayınlar dilerim. Hamdan İsmail. Ya benim bacanağım var. Bacanağım her işi anlar ve her şeyi bilir. Sorduğum zaman. Gel şu işimi hallet dediğim zaman, ya şu anda işim var da başka zaman hallederim olur mu der. Tamam derim, o gün hiçbir zaman gelmez. Onun için ben de artık ona bir şey demiyorum. Bir şey de söylemiyorum. Kendi halini bıraktım.
1: Şimdi bu arada tabii ki ben bir şey demiyorum diyorsun ama burada o kişilere denilen bir laf varmış. Orada halk dilinde bunlar daha da kullanılıyor böyle. Mesela bir dinleyeceğim diyor ki.
2: Biz bunlara her bokolog diyoruz. Her bir şeyden anlarlar ama hiçbir şey de bilmezler.
1: Aynen öyle. En güzel cevaplardan bir tanesi. Burcu da onu demek istemişti biraz önce ama onu ben söyleyemedim. Siz söylediniz vallahi. Başka bir dinleyicim diyor ki burada, selam abim, ister inanın ister inanma şu an Hindistan'dayım diyor ve sizi dinliyorum. Ben bir mühendisim, birdenbire Almanya'dakiler herkes bana burada nasıl davranmam gerektiği konusunda tavsiyelerde bulunuyor ama aslında hiç kimse buraya kendisi gelmemiş diyor. Mikail, senin ne işin var Hindistan'da? Bir yazsan Allah'ını seversen. Belki ben de akıl veririm. Evet, başka bir dinleyicim. Bakalım burada ne diyor. Selam Hakan, iyi yayınlar. Benim eşimde her yemekte fikri var. Öğrettiğim gibi yaptım diyor. Sanarsın kendisi öğretmiş de o ayrı bir sorun. Tabii ki mutfağa geç yap dediğimde de ben sadece yemeği yemekten anlarım diyor. Bu klasik. Bunu biliyoruz değil mi? Bir hemşire. Hakan diyor, hastanın yakını bana serumu daha hızlı akması gerektiğini söyledi diyor. Biz afetsizini. Tabii canım, tabii. Vanayı böyle sonuna kadar açalım böyle. Herhalde hanımefendi belli ki tıp fakültesini böyle Instagram Reels'ten bitirmiş. Kolay gelsin abi. Ben bir şirketin satış departmanında çalışıyorum. Fabrikada çalışan abi. Bir abimiz var, hep akıl veriyor. Yok öyle böyle satılır ürün cart curt. Ama kendisi Kermes'te lahmacunları satamadı, elinde patladı diyor. Selamlar Denizlili Yasin. O ne be? Aşk dediğin

0: Nasıl bir ses öyle? Şarkıdan geliyor değil mi? Bizden yok işte, şarkıdan geliyor.
1: Merhaba, kolay gelsin, iyi yayınlar. Ben de Fırat Berlin'den. Valla sabahtan beri kulaklarım çınlıyor, demek ki siz bahsediyormuşsunuz benden. İnanın, o her işi ben yaparım diyen kişilerden birisi benim. Ama yapıyorum. Yani hatta arkadaşlar bana bazı şaka yapıyor. Ya Fırat diyor, İngiliz anahtarı gibi. Her işe yarıyor diyor.
2: Evet, gördünüz arkadaşlar. Her işi yapabilen bir kişi. Serum da yapabiliyor musun? O yok değil mi? Bir dinleyicimiz diyor ki, abi yolcu, ben otobüs şoförüyüm diyor. Yolcu arkadan bağırdı, şuradan sağa dönersen daha çabuk gideriz. Ben o hattı 14 yıldır kullanıyorum diyor. İşte bakın, buna bayılıyorum biliyor musun? Adam 2 duraklık bilet almış, otobüse biner binmez navigasyon müdürü olmuş, tamam mı? Evet öğretmen, velim bana çocuklara bu kadar ödev vermeseniz daha iyi öğrenirler dedi. Vallahi hocam aslında çok güzel. Bir sonraki toplantıya da tahtayı veririn eline. Geç bakayım. Bir emlakçı diyor ki, Hakan abi müşteri bana evin fotoğraflarını gece çeksen daha hızlı satılır diye bir akıl verdi diyor. Niye abi, ev yani gece kulübü mü, ev mi, anlamadım ben.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: İsmail yazmış. Abi diyor, yükselen kiralardan bahsediyorsun diyor. Ben de üniversiteye gidiyorum. Frankfurt'tayım diyor. 30 metrekare yere diyor 750 euro para ödüyorum diyor.
2: Bu ne be?
1: 30 metrekarelik ev mi olur baba? Yatağa uzandığında aynı anda hem mutfaktaki çorbayı karıştırırsın, hem de aynı zamanda diğer ayağınla dış kapıyı açarsın. Ama tabii iyi yandan da bakmak lazım. Ev o kadar küçük ki nefes alıp verdikçe evin içi ısınır.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Ege.

0: Merhaba, kolay gelsin, iyi yayınlar. Ben de Fırat Berlin'den. Vallahi sabahtan beri kulaklarım çınlıyor, demek ki siz bahsediyormuşsunuz benden. İnanın, o her işi ben yaparım diyen kişilerden birisi benim, ama yapıyorum.
1: Fırat, biz seni biraz önce almadık mı? Evet, Fırat'a bayağı bir rağbet olduğundan dolayı başka bir sesli mesajımız var. Ona da biraz sonra yer vereceğim ama öncesinde bizim müzik betimiz nerede? Ha, şöyle havaya girelim böyle yavaş yavaş, değil mi ama? So, und hier ist der nächste. Bakalım ne diyor bu arkadaşımız?
2: Bakın, etrafımdaki insanlar diyor ki ya işte diyor kamyon kullanıyorsun diyor, ne güzel diyor, tek başına diyor oturuyorsun, sade sürüyorsun diyor. Ama bilmiyorlar ki biz ata mı dikkat edelim, eşeğe mi dikkat edelim, ite mi dikkat edelim, yoksa işimizi mi yapalım? Kimsenin haberi yok bunlar.
1: Vallahi Almanya otobanlarda at, eşek, it. Gören var mı arkadaşlar? Ya sen atla eşeği, iti bulmaya mı çalışıyorsun yoksa? Biraz damardan girmiş. Evet, bir diğer dinleyicim. Bakayım burada ne diyor? Hiya. Zo, hiya. Selam Hakan diyor. Yorum yapmaya korkuyorum. Sen de öyle her lafın altında çıkıyor, maydanoz gibi üste çıkıyorsun. Anla ki senin de her şeyi herkesten iyi biliyorsun. Hülya demiş. Hülya, valla dersimi verdin kız bana. Ya aslında öyle değilimdir de, bilmiyorum. Benimkisi ukalalıktır belki de. Ama siz beni tabii ki mahallenin veya da köyün delisi olarak algıladığınız için, kabullendiğiniz için ben herhalde işte deli ne yapsa da yeridir her şey, değil mi? Bana her şey serbest. Bana her gün bayram, öyle değil mi? So, jetzt machen wir weiter mit Aşkın Nur geliyor. Yengi 5, 4, 3, 2, 1 und yeah!

0: Der neue Look? Richtig cool. Der Geschmack? Ein Erlebnis für sich. Übertreiben wir? Ein wenig. Verdient? Absolut. Demes, die führende Fruchtsaftmarke der Türkei.
1: Altın alıp tasarruf etmek mi istiyorsun? Exchange AG'de tüm altın takılarda şimdi %25 indirim. Hemen uğra ya da online yuveliye-exchange.de.
2: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
3: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk insolvensrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflasdan kurtulabilirsiniz.
2: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Uhlanstraße 29, Türkan.de.
1: Exchange AG, Berlin ve Potsdam'da 8 noktada. Yanında birebir hizmet. www.exchange-ag.de.
4: Euro Gıda 2000 yılından beri Berlin'de hizmetinizde. Şimdi 16 şubesiyle size de çok yakın.
5: Euro Gıda, wir sind Familie.
6: Gutachter Tuncay, Greinerstraße 3 Mariendorf. Telefon 076 622 955 55.
7: Kahvaltı hazır mı?
8: O ne ki?
9: Meray, çay yapmış.
10: Paketi çok güzel değil mi?
7: Eminim çayı da çok güzeldir.
10: Nasıl?
7: Şahane.
11: İçtikçe seveceğiniz, sevdikçe vazgeçemeyeceğiniz çay. Hanedan, Meray'dan.
12: Fatma, daha dün ağzında hiç dişin yoktu. Protezlerin düşüyordu. Nasıl oldu kız bu?
13: Vallahi şekerim, Doktor İsmail Özkanlı'ya gittim. Adam bir günde hem implantları hem de sabit dişlerimi taktı.
14: Doktor İsmail Özkanlı şimdi yeni yerinde KDV'nin karşısında. Doktor İsmail Özkanlı.
15: Arkadaşlar, mesleğinizle uzaktan yakından alakası olmayan biri size hiç işinizi öğretmeye kalktı mı? Vardı mı böyle ukalalar? Benim gibi mesela böyle. Ha? Bir dinleyicim burada ne demişti bana? Hülya. Bakayım, Hülya ne demiş? Selam Hakan, yorum yapmaya korkuyorum. Sen öyle her lafın altına çıkıyorum, maydanoz gibi üste çıkıyorsun. Anla ki senin de her şeyi herkesten iyi biliyorsun diyor. Vallahi okumaz dedim ama okudun, helal sana diyor. Arkadaşlar, yani bir hatam varsa siz yağdırın bana, hiç sorun değil, ben okurum burada. Yani her şeyi ben daha iyi biliyorum diye, yani vielleicht wirklich so, aber ich bin nicht so. Ich bin noch schlimmer. So, devam ediyoruz. Mesela ne bileyim, hemşiresin değil mi? Abla, o iğneyi biraz yukarıdan yapsan daha iyi olmaz mı diyenler var. Doktorsun. Doktor bey, ben internetten baktım. Bence antibiyotik yeterli falan. İşte şimdi size soruyorum. Mesleğiniz uzaktan yakından alakası olmayan biri size hiç işinizi öğretmeye kalktı mı? Veyahut da ben bu işi çok iyi biliyorum deyip de eline yüzüne bulaştıranlar oldu mu arkadaşlar hayatınızda?
16: Ya ben bir gün duvarları boyatmak için bir eleman arıyordum ve o tanıdığım kişiye sordum. Ya ne arıyorsun dedi, ya ben yapıyorum dedi boya dedi. Sen dedi neden adam arıyorsun? Tamam kardeşim dedim, gel yap o zaman. Ve bugün terminleştik, geldi boya yapmak için. Ben işe gittim. Geldim bir baktım duvara, sanki bizim ilkokul çocuklarının duvara yani boyaladığı gibi boyalamış çıkmış. Kardeşim dedim, sen şimdi bunu gerçekten dedim boyaladın mı dedim, yani boya yaptın mı? Abi yaptım dedi, ya nesini beğenmedin falan dedi. Ya dedim, sen gerçekten dedim kendi evini de böyle mi yapıyorsun dedim. Abi ben kendi evimi kendim boyamadım, başka birini yaptırdım dedi. Ya güler misin ağlar mısın Allah aşkına, yani insanlar var.
15: Es ist geil mein, wunderbar, wunderbar. Yani değil mi, boyalattırmış. Bunları boyalatsak da mı saklasak, boyalatlamasak da mı saklasak. Canım benim. Ne de güzel söyledin onu ya. Kurban olurum sana. Çok güzel, güzel bir hikaye. Neşimizi yerine getirdin. Onun için sana bir şarkı çalıyorum, armağan ediyorum. Çelikten Ateşteyim. Şimdi ne alaka diyeceksin? Vallahi attım işte, ne bileyim.

0: Rebecca. Çelik'in o yele gibi saçlarıyla ateşteyim ateşte. Zamanla saçlarını sağa sola böyle savurarak söylüyordu bu şarkıları. Ben de böyle bakıp saçlara ah ah diyorum. Evet arkadaşlar, mesleğinizle uzaktan yakından böyle alakası hiç olmayan kişiler vardı değil mi? Böyle ukala. Ya işte akıl verirler size değil mi? Şunu şöyle yap. Sana iş, daha doğrusu sana işini öğretmeye çalışıyor. Bir dinleyeceğim. Ben otobüs şoförüyüm. Yolda kaza oldu. Doğal olarak ileriki duraklara geç kaldım diyor. Bana biri diyor ki yol boş. Ben olsam geç kalmam dedi diyor. Ben de anahtarı verdim elime. Bana dedi ki ehliyetim yok dedi. Yani, olsa sürecek yani. Zor. Bir başka dinleyicim ise diyor ki çocuksuz kişilerin çocuk yetiştirme hakkında akıl vermelerinde en sevmediklerimde. Bak bu o kadar doğru bir şey ki. Ya das habe jedes Mal gefragt, ne? Çocuksuz kişilerin çocuk yetiştirme hakkında akıl vermeleri de en sevdiklerimden diyor. Yani tabii ki mecazi anlamda söylüyor bunu. İronik, ne? Şimdi bir dinleyicim var. Merhabalar, kiminle görüşüyorum?
1: Alo, merhaba, ben Sıla.
0: Sıla nasılsın, iyi misin? Nereden arıyorsun bizi?
1: Ben Wilhelmsdorf'tan arıyorum.
0: Wilhelmsdorf, nereye yakın oluyor orası?
1: Ya Berlin'e yakın, 10 dakika, yalnız Berlin'in azıcık dışarında.
0: Evet, azıcık dışarısında. Evet, seni dinliyoruz Sıla'cığım.
1: Oldu, ben hemşireyim. 3 sene okula gittim, her şeyimi öğrendim, ettim. Evet. Çok iyi bir döner arkadaşım var. Ondan sonra onunla konuşuyoruz. O sabahtan ondan akşama kadar ona kadar çalışıyormuş. Ben de dedim ki ay işten çok yorgunum. Ay dedi senin yorgunluğun ne? Sen dedi sırf hemşiresin. Ben dedi bu sabahtan akşama kadar döner satıyorum. Ay o kadar gücüme gitti ki. Ya dedim biliyorum ama ben insanlarla çalışıyorum. Benim dolu işim var. Ya dedim sen bir gün gel de benim orada çalış. O zaman görürsün ne yorgunluğu. Yani her ben hiçbir işi hor görmem. Herkesin işi kendisine ama yani benim işimi o kadar küçük görmesi yani gerçekten hani onu söylemek istiyordum.
0: Ja, das tut ja richtig weh, da hast ja vollkommen recht, ne?
1: Ya çok çok şeyime gitti.
0: Ya yani bir de bu arada tabii ki dünyanın en kutsal işlerinden bir tanesini yapıyorsunuz. Onu da böyle herhalde pek kavrayamamış bu arkadaşı. Peki arkadaşlığın devam ediyor mu?
1: Ya tabii canım devam ediyor.
0: Ha?
1: Devam ediyor.
0: Ben alsam kulağından çok çekerdim vallahi. Sen ne diyorsun derdim. Senin boyun kaç?
1: Ya benim mi?
0: Evet.
1: Benim 1.58.
0: Arkadaşın?
1: O ama 1.70'tir.
0: Aa çekemezsin o zaman kulağına. Sıla'cığım çok teşekkür ediyorum. Kendine iyi bakıyorsun güzelim.
1: Bir şey değil.
0: Böyle bir şey de böyle dert etme kendini. Sen dediğin gibi dünyanın en kutsal işlerinden bir tanesi yapıyorsun. İyi ki sizler de varsınız Sıla'cığım. Sizler olmasanız bizler ne olacağız? Teşekkür ederim tekrardan. Tekrardan hayırlı işler diliyorum sana. Görüşmek
1: çok
0: üzere. Tschüss. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Lan ne kadar yalakayım ya. Ama Sıla gerçekten. Seviyoruz seni.

0: beschlossen. Wer mehr als 5.812,50 Euro im Monat verdient und gesetzlich versichert ist, zahlt mehr in die Krankenversicherung ein. Bei der Rente erhöhen sich die Beiträge ab 8.450 Euro brutto im Monat. Laut Bundessozialministerium orientiert sich die Anpassung an der Lohnentwicklung. Der Bundesrat muss noch zustimmen, das gilt aber als Formsache. Der Tankrabatt wird laut IFO-Institut nicht vollständig weitergegeben. Beim Diesel hätten die Tankstellen von den 17 Cent Steuersenkung je Liter durchschnittlich 15 Cent weitergegeben. Ähnlich sehe es beim Superbenzin E5 und E10 aus.
1: Die IFO-Forscher waren schon beim Tankrabatt im Mai und Juni zu dem Ergebnis gekommen, dass die 17 Cent nicht vollständig an die Autofahrenden weitergegeben wurden. Jetzt beobachten sie den neuen Tankrabatt seit Tagen genau und kritisch. Interessantes Ergebnis: Zum Start letzten Donnerstag wurde der Tankrabatt demnach vollständig weitergegeben, aber schon am Wochenende deutlich weniger. Ronny Torchau, Berlin.
0: Der Chemie-Nobelpreis geht in diesem Jahr nach Frankreich und Japan. Und zwar an zwei Grundlagenforscher, deren Arbeit unter anderem bei der Entwicklung von Medikamenten entscheidend ist. Das teilte die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften mit. Die Forschung der beiden dreht sich um Chiralität. Viele Moleküle existieren als zwei Varianten. In der Medizin ist das enorm wichtig, weil eine Variante wirkt, die andere aber schaden kann.
2: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
3: Merhabalar, güçlü çalışmalar, iyi yayınlar.
4: Merhaba Mesut, teşekkürler, iyi yayınlar.
3: Güçlü Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek yoluna bağımsız devam etme kararı alan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay bugün AK Parti'ye katıldı. Detaylar neler?
4: Evet, AK Parti Genel Merkezi'ne gitti Cemil Tugay. Ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının hemen ardından kendisine bir rozet takıldı. AK Parti rozeti takıldı. Dolayısıyla AK Parti artık İzmir'i de almış oldu bu rozetle beraber. Bunun ardından Cemil Tugay sahneye çıktı. AK Parti kimsesizlerin kimsesidir diye bir açıklama yaptı. Ve bu sözler Türkiye Cumhuriyeti'nin son 25 yılına damgasını vurmuş büyük liderimiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleridir diye konuştu Tugay.
3: Cumhurbaşkanının fon soruşturmalarına ilişkin mesajları da oldu. Ne dedi?
4: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan bir konuşma yapmıştı. Evet, az önce söylediğimiz gibi memlekete hizmet yolunda önümüze çıkan kim olursa olsun kenara alır yürümeye devam ederiz demişti. Ve fon soruşturmasına ilişkin de şu anda şüphelerin yargılanmaya başlayacağını ifade ediyordu. Bir soruşturma olacağını, kimsenin cezasız kalmayacağını söylüyordu. Ki hemen ardından bir haber de geldi. Fatma Betül Sayan Kaya hakkında soruşturma izni verildi. Eşi İlyas Kaya ile birlikte şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldılar.
3: Sırada yeni belediye soruşturmaları var. İstanbul, Esenyurt ve İzmir'den Çeşme. Detaylar neler?
4: Evet, bir CHP'li belediyeye daha yolsuzluk soruşturması ve rüşvet soruşturması hazırlanmıştı, vardı ki bununla beraber operasyonda 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 17'si gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan birisi belediye başkan yardımcısı. Benzer şekilde Çeşme Belediyesi'ne de bir yolsuzluk operasyonu yapıldı. Burada da başkan yardımcısına gözaltı kararı vardı ama başkan yardımcısı şu an başka bir suçtan dolayı zaten cezaevindeydi. Toplam 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi Çeşme'de.
3: Bir televizyon kanalında konuşan DEM Partili Tuncer Bakırhan, PKK'nın silah bırakmayı planladığı muhtemel tarihe işaret etti diye bir haberimiz var, bir başlığımız var. İşaret etti mi?
4: Evet, tam da bir tarih verdi Mesut. PKK'nın silah bırakması konusunda Kasım ayını işaret etti ve Kasım sonuna doğru yapılması beklenen Milli Güvenlik Kurulu toplantısına sürecin teyit edilip edilmeyeceğine ilişkin soruyu yanıtlarken saha okumalarına ve kendilerine ulaşan bilgilere göre 27 Kasım'a kadar önemli bir aşamanın tamamlanabileceğini söyledi Tuncer Bakıran.
3: Paylaştığın bilgiler için teşekkür ediyorum.
4: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar dilerim.
2: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. DJ Hakan'la Rengarenk.
5: Metropol FM'desiniz ve Rengarenk yayınımızın bakayım o bir saati geride

0: bıraktık. Das ist ja wahr, ne? Das geht ja so schnell vorbei. Şimdi arkadaşlar, bir şey soracağım size. Sormayacağım, daha sonra söyleyeceğim. Şimdi bir dinleyicim beni aradı. Kendisi öğretmen. Ve beni eleştirdi. Hakan dedi, hiç beğenmedim bu tarzını dedi. Siz merak ediyor musunuz? Siz, aslında siz merak etmiyorsunuz. Siz benim tarzımı zaten biliyorsunuz. Baştan sona faul zaten, tamam mı? Bakalım ama öğretmenimiz, canım öğretmenimiz bize ne diyecek? Merhabalar, kiminle görüşüyorum?
1: Merhaba Hakan, ben Meliha.
0: Meliha Hanım, nasılsınız, iyi misiniz?
1: Çok iyiyim.
0: Nereden arıyorsunuz sizi? Sağ olun.
1: Lüdinghausen, NRW, Nordrhein-Westfalen.
0: Nereye yakın oluyor?
1: Coesfeld, Münster, Dortmund,
0: tamam.
1: Bochum.
0: Tamam, Münster, Dortmund bize her şeyi ifade etti. Teşekkür ederim. Evet.
1: Ne. Da spricht man richtig gut Deutsch.
0: Şimdi size bir şey soracağım. Siz beni aradınız. Ya. Biraz önce bana söylediklerinizi bir daha söyler misiniz lütfen?
1: Also, es ging ja heute darum, ob wir schon mal in der Situation waren, dass uns jemand berichtigt, obwohl
0: çok özür dilerim. Çok özür dilerim sizi böleceğim. Türkçe konuşabilir misiniz ya da zorlanıyor musunuz? İsterseniz Almanca da konuş. Ha tamam, karışık da konuşabilirsiniz. Yani sorun değil benim için. Buyurun.
1: Ja, und als ich Kind war,
0: evet.
1: Hieß das Wort geil, sexy.
0: Evet.
1: Und jetzt stell, das sage ich meinen Schülern immer, jetzt stell dir vor, in 10 Jahren ist das auch so abgedroschen, dass man sagt, oh, dönerim çok sexy'di. Und da ich auch auf meine Schüler darauf hinweise, dass man darauf zu achten hat, was aus dem Mund kommt, gibt es Wörter, die sie nicht benutzen dürfen. Dazu gehört fuck und auch geil. Ja. Und ich bitte dich, da du, also aus meiner Sicht, ein breites Publikum hast, weite Hörerschaft bedienst, als Vorbild für die neue Generation, aber auch für die, die es heute wissen möchten, das Wort geil einfach nicht zu benutzen. Die deutsche Sprache gibt sehr viel mehr her.
0: Evet hocam. Şimdi haklı olduğunuz bir taraf var. Haklı olduğunuz bir taraf var. Yalnız geil kelimesinin eski ve asıl anlamı daha farklı. Hatta bazı durumlarda kaba kaçabiliyor. Haklısınız ama bugün, yani günlük Almanca'da özellikle gençler arasında süper, ne bileyim, harika olarak veya da çok iyi anlamında da bayağı bir yaygın kullanılıyor. Ben de radyoda das ist geil derken kimseye ahlak dışı bir şey anlatmıyorum gibi. Bu çok iyi ya anlamı.
1: Evet. Nicht ahlak.
0: Anladım ben size ama madem bir şey söyleyeyim. Madem birçok kişi size örnek alıyor diyorsanız o yanlış bir örnek. Ben örnek alınacak en son adamım, tamam mı? O zaman gelin şöyle bir anlaşalım. Ben geili biraz azaltayım. Siz de beni böyle Almanca sözü sınavına sokmayın be hocam, ne olur. Yani sonuçta ben Goethe değilim, tamam mı? DJ Hakan'ım, benim Almancanın içine biraz, ne bileyim, Kreuzberg, biraz Wedding, biraz da mahalle var, tamam mı?
1: Okay.
0: Anlaştık mı? Sınıfı geçtin mi? İmtihanı geçtin mi hocam?
1: Naya.
0: Tamam, orta derece.
1: Çok nachsitzen. Okay.
0: Çok teşekkür ediyorum. Beni uyardınız ama ya. Bu devamlı aklımın bir köşesinde kalacak ama ben yine bildiğimi okuyacağım. Şimdi çok teşekkür ederim. Sizin bana vermiş olduğunuz tabii ki bu mesajlar çok değerlidir. Elimden geldiği kadar da o geil kelimesini az kullanmaya. Nah şuraya yazıyorum bak hocam. Tamam mı? Az
1: haben
0: kullanacağım.
1: Auch, hast du jetzt auch mit angefangen.
0: Tamam mı?
1: Alles klar.
0: Teşekkür ederim. Sağ olun beni uyardığınız
1: için. Du veräppelst mich gerade. Okay.
0: Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakıyorsunuz.
1: Achte auf dich.
0: Sağ olun efendim. Allah da öğrencilerinize sabır versin. Sağ olun, hoşça kalın. Sağ olun efendim. Görüşmek üzere. Öğretmenimiz.

0: köydeki teyze ne dedi hatırlıyor musun?
1: Altın al evladım.
0: Sen ne yaptın? Uzmanları dinledin, borsaya girdin. Şimdi bak teyze kazandı. Yuvalia Orient Schmuck. İster biriktirmek için, ister hediyelik. Riske gerek yok. Altın her zaman altındır. Yuvalia Orient Schmuck. Prinzenallee 15, U-Bahnhof Punkstraße.
1: Bak beni dinle, altın al.
2: Konu tüp gazıysa Berlin macera sevmez. Kime güveneceğini iyi bilir. Kraft Gaz. Sadece uygun fiyat değil, kesintisiz servis, kurumsal kalite ve Berlin'in en büyük güvencesi. Kraft Gaz. Küçük hesapları bırakın, Berlin'in en büyüğüne güvenin. www.kraftgaz.de.
3: Günlük bakımda desteğe mi ihtiyacınız var?
4: Divan Flege Service size profesyonel ve anlayışlı bir şekilde destekler.
3: Flege Garant başvurularında, engelli kartı, erken emeklilik, kurumlar karşısında dil şartı muafiyetlerinde ve bakım ile ilgili daha birçok konuda yardımcı oluyoruz.
4: Divan Flege Service. Ücretsiz telefon 0800 006 0087.

0: Einbürgerungstest için hazır mısın? Leben in Deutschland sınavını mı yapmak istiyorsun? Bize pazartesiden cumaya kadar randevusuz gelip kaydını yaptırabilirsin. Ayrıca B1 sınavına girip sertifikanı alabilirsin. Kottbusser Straße 3, telefon 6107 4044.
1: Temizlik mi? Sibel Cleaning hizmetinizde. Ofis, klinik, yuva, şantiye veya otel. Berlin ve Brandenburg'da köşe bucak temizliğin adresi. Sibel Cleaning. Hızlı, güvenilir ve profesyonel hizmet. Teklif almak için 0170 473 5647 veya sibel-cleaning.de adresinden bize ulaşın. Sibel Cleaning.
2: Çocuğunuzun geleceği için doğru kita çok önemli.
3: Kita Kleine Weltkinder.
2: Bireysel ilgi, çok kültürlü bir ortam ve düzenli Vorschule çalışmalarıyla çocuklarımızı ilkokula hazırlıyoruz. Küçük gruplar, güçlü çocuklar, büyük gelecek.
3: Kita Kleine Weltkinder in Neukölln, Charlottenburg und Tiergarten. Bildungshafen. Wir schaffen Zukunft.
4: Juwelier Hatay. En güzel anılarınızı süsleyen, eşi olmayan isim. Juwelier Hatay. Berlin'de 3 yerde. Güvencenizin adresi. Juwelier Hatay. Hatay.de.
5: Yayınımız devam ediyor arkadaşlar. Biraz önce bir öğretmenimiz, değerli bir öğretmenimiz aradı. Hakan diye arada sırada bir gayl kelimesini kullanıyorsun ama bu pek hoş olmuyor dedi. Çünkü onun anlamı farklı olabiliyor. Sen bir idolsün. Du bist ein Vorbild diyor. Orada hemfikir değiliz. Yani beni lütfen arkadaşlar bir idol olarak, Vorbild olarak örnek almayın. Orada haksızdı. Diğer konuda ben ikilem içerisinde kaldım. Tabii ki haklı olduğu taraf da olabilir, olmayabilir de. Ama ben gayl derken de tabii ki hangi anlamda dediğimi sizler de biliyorsunuz herhalde dedim. Ve bu değerli öğretmenimize konuşmamızı sonlandırdıktan sonra mesajlar yağmaya başladı ki eyvah dedik, yanlış bir şey mi yaptık?
6: Hakan öğretmenimiz çok kötü konuştu sana var ya, anladıysam Arap olayım. Ama ses tonundan var ya üf diyorum üf.
5: Anladıysam Arap olayım diyorsun da senin Almancan yok zaten. Yani anlasan şaşardım. Bir başka dinleyicimiz ise şöyle bir mesaj bırakmış.
7: Sevgili DJ Hakan, öğretmenimize çok teşekkür ediyoruz. Aynı fikiriz. Keşke öğretmenimiz KİSFM'i de bir açsa. KİSFM'de neler dönüyor bir onu da dinlese.
5: Evet, KİSFM açısı orada neler dönüyor diyor kendisi. Bazı örnekler vermiş, onun maalesef yayınlayamıyorum ama sizler de anlamışsınızdır herhalde arkadaşlar. Evet, bir başka dinleyicim. Ich bin auch angehende Lehrerin und in meiner Kindheit hat es nicht die Bedeutung von sexy gehabt diyor kendisi. Şurada ağız ağzıyla, mal ağzıyla konuşalım işte. Ben rahatsız olmuyorum, ne de olsa okulda değiliz diyor. Devam ki. Şimdi arkadaşlar, öğretmenimiz de linçlemeyelim burada. Bir başka dinleyicimiz ise bence gençlerin sizi örnek alması konusunda çok daha önemli ve ciddi şeyler var. Arada gayl demen gerçekten büyütecek bir şey değil diyor. Lütfen takma kafana, ben de siz çok iyi bir sunucusun. Arada gayl demen seni kötü bir örnek yapmaz. Siz sadece kendiniz olmaya devam edin. Olamıyorum işte. Siz beni tanımıyorsunuz. Siz olmaya devam edin dersen ben de gerçekten beni burada radyoda oynarsam o zaman yandınız arkadaşlar. Bu benim frenlenmiş halim. Allah'tan diyorum. Allah korusun. Ve şimdi sizlere Ajda Pekkan'ın Yakar Geçerim adlı şarkısıyla radyonuzda sizi baş başa bırakıyorum.

0: Evet arkadaşlar, şimdi bizim konu neydi? Biz nereye geldik ya? Yani değil mi? Şimdi mesleklere akıl verenleri konuşuyorduk. Bir baktım Geil kelimesinin Alman dilindeki yerine geldik. İşte rengarenk tam olarak böyle bir program arkadaşlar. Burada konu A'dan başlar, B'ye uğrar, C'ye çay içer, sonradan kendini Z'de buluveriyor. Ben artık müdahale etmiyorum. Salıyorum mevzuyu. Nereye giderse gitsin diyorum. Zaten siz de sağ olun. Hiç yardımcı olmuyorsunuz. Ben konuyu toparlamaya çalışıyorum. Siz başka yerden bir mesaj atıp mevzuyu olduğu gibi yeniden dağıtıyorsunuz. Bravo. Sonra biri yayını yeni açıyor. Hakan abi konu ne? Vallahi kardeşim ben de konuyu bilmiyorum ki artık. Biraz önce radyodan yeni açanlar arada sırada, çok seyrek de olsa arada sırada Geil kelimesini kullanıyor. Ve bir öğretmenimiz Almanca bana Geil kelimesini pek böyle... Olmasa daha iyi olur Hakan dedi. Farklı anlamlara gidebiliyor dedi ki... Sizin düşünceleriniz nelerdi demeye kalmadan herkes bir şeyler zaten yağdır, sığılır. Bütün mesajlar, sesli mesajlar, telefonlar gelmeye başladı. Bir dinleyicim mesela.
1: Merhaba, ben de Heppenheim'den Özkan. Ama Türk radyosuna katılıyor ama Türkçe konuşmuyor. Ben de onu anlamadım. Yani ben anlamadım yani. Almanca bilmiyorum mesela.
0: Evet, öğretmenimize sorduk. Türkçe konuşmak ister misiniz? Yok, Almanca daha iyiyim dedi. Şimdi böyle işte farklı anlaşılmalar olabiliyor. Bir dinleyicim ise. Also, wenn Kinder so eine kleine Kinder in der Nähe sind, dann bitte ich das Wort nicht zu benutzen. Benim 5 yaşındaki kızım çevresinden duyduğu için anne guck mal wie geil diyor. Das passt einfach nicht. Also neben Kindern ist so es no go. Trakyalı Ufuk, sen ne düşünüyorsun bu konuda?
2: Gayet konusunu mu görüşeceğiz yoksa öteki ben bilmiş konusunu mu?
0: Sen hangi konuyu istiyorsan. Biz tamam bu konuyu ya kapatalım. Sen... Bir saniye şöyle yapalım. Konuyu
2: ama,
0: kapatalım.
2: Ama Hakan'cığım dubu sürtmüş gayet.
0: Hayır. Neyse şimdi diğer konumuza biz geçelim. Tamam mı? Diğer aynen. Konumuz için... olay neydi? Böyle senin yapmış olduğun işi senden daha iyi biliyormuş gibi yapıp da sana akıl verenler hakkında konuşuyoruz. Aynen. Çevrende var mı? Veya da yaşamış olduğun herhangi bir hikaye var mı?
2: Oo, tam üstüne bastın yani. Biz dört bacanağız. Hepimiz başka yerden yani başka telden çalıyoruz. Ama bir tane bacanak var. Tam inatçı. Ben yani 30 seneden beri tamirciyim. Ama o benden daha iyi biliyor her şeyi.
0: Ne tamir yani ediyorsun? Şey
2: dediğin, ben araba üzerindeyim ben.
0: Evet. Neyi biliyor? Evet, mesela yani, neyi biliyor?
2: Yani ben şimdi parça değiştirdim arabadan. Bu inat ediyor. Ya bu parça bozuk değil diyor. Ya bozuk diyorum. Ondan sonra inat ediyor. En sonunda diyorum tamam hadi bozuk değil madem. Parçayı takalım boşver gitsin. Yani hiç inat etmeye gelmiyor yani adamla. Ve çoğunlukla da Google'a bakıyor. Bak diyor bu parça buna diyor. Bozuk değilmiş diye yazıyor burada diyor. Yani Google'a bile artık inanmıyoruz yani.
0: Allah size artık sabır versin. Çok teşekkür ederim.
2: Ben teşekkür ederim. Ama dubu sürtüş en gayreti.
0: İban kadar İban. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Ve bu arada Geil derken bir dinleyicim diyor ki das alın buymuş anlamı diyor. Özgür adına diyor ki umgangssprachlich. Es drückt Begeisterung oder Bewunderung aus. Zum Beispiel das Auto ist geil.

0: otomobil satışları hızla artıyor. Yılın ilk 8 ayında 1 milyon 640 binden fazla tamamen yani full elektrikli araç trafiğe kaydedildi. Bu rakam geçen yıla göre yaklaşık %45 artış anlamına geliyor. Tam elektrikli otomobillerin Avrupa genelinde pazar payı %21,7'ye yükseldi. En çok tercih edilen motor türü ise %36,6 payla hibrit otomobiller oldu. Yani hem yakıt ve elektrik karışımı modeller. Benzinli ve dizel araç satışları ise gerilemeye devam etti. Almanya'da ve genel olarak elektrikli araç alımlarında uygulanan teşvikler hane gelirine, aile büyüklüğüne ve aracın durumuna göre 1500 euro ile 6000 euro arasında değişen hibe ve bonuslar sunmakta.
1: Grundsätzlich sind je nach den persönlichen Umständen zwischen 1500 und 6000 Euro staatliche Unterstützung drin. Die Basisförderung liegt für reine, neu zugelassene Elektroautos bei 3000 Euro. Für bestimmte Plug-in-Hybride und E-Autos mit Range Extender gibt es die Hälfte. Das gilt übrigens für Kauf oder Leasing.
0: Değerli dinleyenler, yardımlardan yararlanmak için hane halkı yıllık vergilendirilebilir gelirinin belirli bir sınırının genellikle 80 bin euro ile 90 bin euro arası altında olması gerekir. Hanedeki her çocuk için bu sınır arttırılabilir. Aile büyüklüğüne ve kriterlere göre toplam destek tutarı 6000 euroya kadar çıkabilir.
1: Grundsätzlich gilt, das Haushaltseinkommen darf 80.000 euro im Jahr nicht überschreiten. Bei zwei Kindern liegt die Grenze bei 90.000 euro. Für Haushalte mit einem Einkommen von maximal 60.000 euro steigt die Förderung für reine E-Autos von 3.000 auf 4.000 euro. Und wer ein Maximaleinkommen von 45.000 euro im Jahr zur Verfügung hat, der kann 5.000 euro Prämie beantragen. Familien können dann pro Kind zusätzlich zur Basisförderung 500 euro bekommen, insgesamt aber höchstens nochmal 1.000 euro obendrauf.
0: Tam elektrikli araç satışlarında Avrupa'nın en büyük pazarlarında dikkat çekici artışlar kaydedildi. Ocak-Ağustos döneminde Fransa'da satışlar %74, Almanya'da %53, Danimarka'da ise %40'a yükseldi. Avrupa Birliği'nde yeni otomobil satışları yılın ilk 8 ayında ciddi anlamda arttı. Avrupa Otomobil Üreticiler Birliği verilerine göre Ocak-Ağustos döneminde totalde yaklaşık 7,5 milyon yeni otomobil trafiğe kaydedildi. Bu geçen yılın aynı dönemine göre %5,3'lük bir artış anlamına geliyor. Elektrikli ve hibrit araçlar ise pazarın 3'te 2'sinden fazlasını oluşturdu. Yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
2: Metropol FM özel dosyayı dinlediniz.
3: DJ Hakan'la Rengarenk.
4: Konumuz neydi? Konu neydi? Neydi konu? Konu neydi? Dağıttık. Arkadaşlar gayet kelimesiyle ilgili bayağı farklı fikir geldi. Kimi diyor günlük dilde gayet normal, kimi diyor hoş değil, kimi diyor tarihçesine kadar araştırmış. Vallahi hepiniz sağ olun, emek verip yazmışsınız. Ama baktım mevzu hafiften iki cepheye böyle ayrılmaya başladı. Biz burada yani bu kelime yüzünden mahalleyi lütfen ikiye bölmeyelim. Tamam mı? O yüzden bu dosyayı burada kapatıyoruz. Şunu da biliyorsunuz zaten ben gayet dediğim zaman yani hangi anlamda kullandığım gayet açık. Şimdi kimseyi de rencide etmek, başka bir yere çekmek gibi bir niyetim de yok. Günlük dilde çok iyi, ne bileyim süper veya harika manasına ağzımdan çıkıyor. Fikrini söyleyen herkese saygım var. Katlanana da katlanmayana da eyvallahımız var tabii ki. Neticede dil yaşayan bir şeydir. Ama biz bugün Almanca Dil Kongresi yapmıyoruz burada. Hadi bu mevzuyu gizlice rafa kaldıralım. Birbirimizi kırmadan esas konumuza geri dönelim. Konumuz neydi? Arkadaşlar konumuz sizin meslek dalınızda yapmış olduğunuz, uygulamış olduğunuz mesleği sizden daha iyi anlayan o ukala insanlar. Ben mesela. Her şeye maydanoz olup da bu şekilde. Var mı sağında solunda? Hı? Var mı dedim ve bir dinleyicim şu arada aradı. Merhabalar, kiminle görüşüyorum? Buyurun siz dinleyin. Evet.
5: Evet ben Berlin'den Selahattin.
4: Selahattin Bey, nasılsınız, iyi misiniz?
5: Evet, evet. Teşekkürler. Allah sizden razı olsun.
4: Sağ olun efendim.
5: Metropol FM'de Allah'ın ismini anmak adıyla ben sizi arıyorum.
4: Evet.
5: Demin bir arkadaşımız diyor ki anladıysam Arap olayım.
4: Evet.
5: Diyor. Ben de o arkadaşıma cevap olarak şunu söyleyeyim.
4: Aman bir saniye bir şey söyleyeceğim. Yalnız öyle bir şimdi bakın ben sizi radyoya aldım öyle tamam mı? Şimdi siz herhangi bir şey söylerseniz burada yine savaş çıkmasın insanlar arasında lütfen.
5: Yok ben savaş çıkartmak istemiyorum. Öyle bir niyetim yok.
4: Evet.
5: Yalnızca ben bir şey hatırlatmak istiyorum. O sözle ilgili anladıysam Arap olayım. O zaman ben de bir şey söyleyeyim. İki tane balık bir su içinde kavga ediyorsa... Biliniz ki oradan uzun bacaklı bir İngiliz geçmiştir. O arkadaşıma ben bir mesajı göndermek istiyorum.
4: Teşekkür ederiz. Çok sağ olun efendim. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Hoşça kalın.
5: Araplardan bahsediliyor. Araplar kötüleniyor.
4: Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Evet ve konumuz yine dağıldı arkadaşlar. Her seferinde ne diyoruz? Böyle olacak, böyle olacak, böyle diyoruz. Just get light on it. Şimdi başka bir dinleyeceğim. Konumuz mesle. Meslek dalında. Buyurun sizi dinliyoruz.
6: Buyurun sizi dinliyoruz.
4: Aha ben... sesim geliyor.
7: Bir saniye şimdi.
4: Bizi bekliyoruz şimdi... bizim vaktimiz var.
7: Soruyu tekrar alabilir miyim şimdi?
4: Tamam ben ilk önce bir şarkıyı çalayım. Tamam mı? Soruyu ben size biraz sonra soracağım. Hatta kalın sakın ayrılmayın. Devam ediyoruz. Oğlum ne terlettiniz beni bugün ya. Adı üstünde rengarenk her çeşit. Konumuz vardır. Gel abi sen de gel.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: İsmail yazmış. Abi diyor, yükselen kiralardan bahsediyorsun diyor. Ben de üniversiteye gidiyorum. Frankfurt'tayım diyor. 30 metrekare yere diyor 750 euro para ödüyorum diyor.
2: Bu ne be?
1: 30 metrekarelik ev mi olur baba? Yatağa uzandığında aynı anda hem mutfaktaki çorbayı karıştırırsın, hem de aynı zamanda diğer ayağınla dış kapıyı açarsın. Ama tabii iyi yandan da bakmak lazım. Ev o kadar küçük ki nefes alıp verdikçe evin içi ısınır.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.
3: Ege Türk ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
4: Hakan Bey, siz bugün canlı yayına kimseyi almayın da. Vallahi benim de kafam karıştı diyor. Ama güzel olan taraf bu değil mi arkadaşlar? Hiç beklemediğin, hep böyle bu çıkacak, bu çıkacak. Tamam, teşekkürler, çok iyiydiniz, çok güzeldiniz, sağ olun, var olun, iyi ki varsınız. Böyle bu bayıyor biraz. Yani mutlaka övdüğümüz kişiler de var da mesela, değil mi? Yani beni de tenkit edebilirsiniz, beni de eleştirebilirsiniz ve onun için daha açığım işte. Programı bence heyecanlı yapan, böyle sürekli kafada soru işareti olan bir program olunca böyle ne oluyor? Beyin jimnastiği yapıyorsunuz burada. Ondan sonra ne oluyor bilmiyorum. So, jetzt machen wir weiter. Az kalsın geil diyecek abi. Meine Fresse. Bu bir travma oldu içerimde. İçerimde derim ya. Merhabalar, kiminle görüşüyorum?
5: Merhaba, iyi günler. Ben Ahmet.
4: Ahmet Bey, nasılsınız?
5: Teşekkür ederim, sizi sormalı.
4: Bizler de çok iyiyiz. Sağ olun efendim. Şimdi Ahmet Bey, meslek. Mesleğiniz nedir?
5: Mesleğim Gazvasa instalatörüm.
4: Efendim?
5: Gazvasa instalatörü.
4: Gazvasa instalatörü. Size akıl veren var mı böyle? Bu işi yaparken.
5: Olmaz olur mu?
4: Anlatın şimdi. Merakla bekliyoruz, evet. Dinliyoruz.
5: Müşteriye gidiyoruz. Müşterinin gazı gelmiyor. Müşteri diyor ki, ben diyor ChatGPT'den baktım. Kendimi iyice bilgilendirdim. Bu diyor en pahalı bir tane parça var. O bozukmuş diyor.
4: Ha, söylüyor bir de. Ne yapacağınızı söylüyor size. Çok
5: tabii
4: güzel.
5: Tabii canım, tabii söylüyor. Bunu diyor kontrol edin diyor. Biz tabii ki kontrol ediyoruz. Parçamız sağlam. Diyorum şimdi ChatGPT ne diyor bu konuda diyor. O da diyor ki, onu sormadım diyor.
4: Çok iyi ya.
5: Ama ben siz... diyorum, ben şimdi devam bilmiyorum. Ne yapacağım diyorum. Vallahi diyor, seni çağırdık diyor onun için diyor. Diyor, beni çağırdıysanız bırakın, ben yaparım o işi.
4: Peki siz saat ücreti mi alıyorsunuz yoksa?
5: Tabii ki canım. Hem
4: bırak o zaman.
5: Hem partimizi alıyoruz.
4: İstediği kadar anlatsın. Saat yazsın da.
5: Bir de güzel olan tarafı bu, ChatGPT bizi düşünüyor bence.
4: Bence
5: de. En pahalı parçayı söylüyor. En pahalı işi söylüyor. Yani keşke onun dedikleri doğru olsa da, yani çok para kazansa.
4: Çok teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Hayırlı işler. Sağ olun efendim.
5: İyi yayınlar. Görüşmek
4: sağ olun efendim.
5: Üzere.
4: Evet, ve arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Böyle şeyler de çıkıyor ortaya. Bir başka dinleyicimiz ise... Ya şimdi konuyu dediğim gibi oradan oraya getirdik, oradan oraya getirdik, böyle iyice dağıldık. Aslında ben ne yapacaktım biliyor musunuz? Size Ezhel'in konser biletini verecektim. Belki verebilirim de yine. Bir bakayım, sığdırmaya çalışacağım. Şu son, bakayım kaçtayız? Son 15 dakikada Ezhel'in konser biletini sizlere vermeye çalışacağım. Ama elimden geleni yapmaya çalışacağım. İnşallah muvaffak olurum ama beklerim. Olmazsa yarın mutlaka vereceğim size, ama bugün de vermeye çalışacağım. Onun için radyonuzdan sakın ayrılmayın. Geliyor bizim kuzular. Meee. Bu keçiydi herhalde biraz. Tarkan'ımız, her zaman derin Megastar'ımız sizlerle birlikte. 14.44 oldu saatlerimiz. Rengarenk'te her şeyimiz rengarenk. Görüyorsunuz, şahit oluyorsunuz. Keyfiniz bol olsun. Mikrofonu ben, DJ Hakan.

0: neler ettin.
1: Berliner Herbst Homeli'yle sonbahar yine rengarenk geçiyor. 80'den fazla Luna Park araçları, heyecan dolu hız trenleri, renkli oyunlar ve lezzetli yiyecekler. Hep çarşambadan pazara kadar giriş ücretsiz. Berliner Herbst Home auf dem zentralen Festplatz am Kurzschumacherdamm.
2: İstanbul'daki evde gelin duvağını takarken gözyaşları süzülmeye başlar. İster görkemli bir düğün, ister sade bir tören hayal eden bir gelin için. Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, CBI tarafından denetime tabidir.
3: Evlenenler, evini yenileyenler, şimdi istikbale. Hayalinizdeki yuva, İstikbal Berlin'de. Muhteşem düğün paketi sadece 5.990 euro. Üstelik 60 ay 0 faiz ödeme seçeneğiyle. Yeni bir başlangıç, yeni bir ev. İstikbal Berlin'de sizi bekliyor. Temple of Adam 176.
4: İçecek mi lazım? Sigara, tütün ve ambalaj mı eksik? Spätkauf, restoran veya eviniz için aradığınız her şey Berliner 44 Getränke'de. Hem toptan hem perakende satışla, ister gel al, ister adrese teslimatla yanınızdayız. Berliner 44 Getränke, Julius Strasse 9, Neukölln. 4-4'lük Getränke, Berliner 44 Getränke.
5: 16 yıldır lezzetin adresi Et Dünyası. Artık Wienerwürstchen, Rindwürstchen, Fransızca salami, Ungarische salami, sucuk, pastırma, füme, şarküteri ürünleri ve daha birçok ürünü gönül rahatlığıyla Et Dünyası'ndan alabilirsiniz. Helal etten, hijyenik koşullarda günlük ve taptaze üretim. Et Dünyası, lezzetin güvenilir adresi Müllerstraße 10, Netto'nun önünde.
6: Berlin'in 25 yıldır güvendiği bir kuyumcusu var. Evlenme tekliflerine tanık olan, insanların altın birikimini destekleyen, Jubilee Elegance her adımda güven, her parçada değer sunar. Altın, pırlanta ve gümüşte çeyrek asırdır tecrübe. Jubilee Elegance, Badstrasse 19 Wedding.
7: Aha, mein Burger ist da.
8: Hä? Ich dachte, du magst keinen Burger.
7: Das ist nicht nur einfach ein Burger. Das ist der neue Sushi-Burger von Sushiyana.
8: Boah, der sieht aber echt lecker aus.
7: Ich weiß. Deshalb habe ich dir auch eins bestellt.
5: Probier unsere verschiedenen Yana-Burger. Jetzt mit 30% Rabatt. Sushi-Yana.de. Sushi.
9: Yıl Möbel Oase büyük mutfak aksiyonuyla kutluyoruz. Nobilya mutfaklarda 5 yıl garanti. Ölçüm, planlama ve nakliyat hediye. Ayrıca %19 Mehmet Stoya indirim veya 24 ay 0 faiz taksit imkanı. Park yerimiz mevcuttur. Möbel Oase 40 yıl kalite ve uygun fiyat. Kotbusaran 1. Güveniniz için teşekkürler.

0: Evet, rengarenk programımız tüm hızıyla devam ediyor arkadaşlar. Ve telefonda kim var? Kiminle görüşüyorum?
1: Ben Ercan.
0: Ercan Bey, nasılsınız?
1: Çok çok teşekkürler Erkan Bey, sizlere sormalı.
0: Bizler deyiz. Meslek nedir?
1: Şoför.
0: Şoförsünüz. Size akıl veren var mı?
1: Arada sırada oluyor.
0: Mesela?
1: Mesela ya adam ters yönden geliyor, sen gösteriyorsun ama o sana illa diğer tarafa yönlendiriyor. Ama Erkan Bey yanlış oldu galiba bu arada.
0: Neden yanlış oldu?
1: Ben Ezel'in bileti için aramıştım sizi ama erken düşürdük.
0: Ezel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Şimdi ben bir şey söyleyeceğim size. Ezel'in biletlerini ben şimdi dağıtacağım dedim ama baktım vaktimiz çok sınırlı.
1: Ama onun 15 için... dakika içinde vereceğim demiştiniz.
0: Tamam, dövseydin bir de.
1: Yok.
0: Şimdi zannedersem yarın olacak. Bugün çünkü böyle al Ezel'in konser biletleri deyip vermek istemiyorum. Birazcık ne yapmak istiyorum? Tabii ki işi şova dönüştüreceğim. Biraz daha eğlenceli olsun istiyorum. Ve bir soru soracağım. Sadece çok basit bir soru soracağım. Bu soruya alacağım doğru cevapla Ezel'in iki tane konser biletini vereceğim. Eğer siz bilemezsiniz hemen diğer dinleyiciyi alacağım. Ama şimdi değil.
1: Okay.
0: Onun için bu biraz zaman açısından biraz kısıtlı olmuyor. Sığdıramıyoruz. Yarın ama mutlaka arayayım beni. Oldu mu?
1: Oldu. Teşekkür ederim Erkan Bey.
0: Ben teşekkür ederim. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Oldu. Hayırlı işler. Sağ olun efendim.
1: Teşekkürler.
0: Sağ olun. Sağ olun. Evet arkadaşlar. Böyle. Şimdi. Aha. Geliyor benim adam. Vallahi de geliyor. Siz gayet. Ne dedim ben orada? Ne dedim ben yine?

0: ve kornamız geliyor. Korkmayın arkadaşlar. That's why. Sağa sola bakmanıza gerek yok. Evet. Telefon çalıyor. Merhabalar. Kiminle görüşüyorum?
1: Merhaba Hakan abi. Ben Kasım abi. Tur şoförü Manayım'dan.
0: Kasım nasılsın? İyi misin?
1: Teşekkür ederim abi. Sesini duydum daha iyi olur.
0: Eyvallah. Sağ olasın. Bizler de sizlerin. Buyur seni sağ dinliyorum.
1: Başımdan şu olay geçti. Babama tahta lazımdı bahçeye. Tırla Bağus'a gittim. 8'e yaklaşıyordu. Yükledik. Geri dönebilmem için, ileriden dönebilmem için Bağus girişi kapatmış saat 8. Şimdi görevli geldi. Geri çıkmama yardımcı olacak. Çekici aracı ben sağa kırıyorum. Sağa kırıp sola gidebilmem için. Sağa kırdım. Ukale gibi üstüme yürüdü. Yanlış tarafa kırıyorsun dedi. İn oradan aşağı dedi. Başımdan da bu olay geçti abi.
0: Allah korumuş.
1: Teşekkür ettim Hakan abi.
0: Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Hayırlı işler sana da.
1: Sağ olasın.
0: Görüşmek üzere.
1: Görüşmek dileğiyle abi.
0: Evet arkadaşlar ve... Bugün ne yaşadık ben de tam çözemedim ama konuya girdik, konudan çıktık, alakasız yerlerden telefonlar geldi. Mevzu bir ara kendi başına böyle yaşamaya başladı değil mi? Ama işte rengarenk dediğim biraz da böyle olur vallahi billahi. Güldük, saçmaladık, fikirleştik, birbirimize takıldık ve siz olmasanız bunların hiçbirinin tadını çıkmazdı tabii ki. Mesaj atan, bu arada arayan olsun, dinleyen, yayına bir yerinden dahil olan herkese kocaman teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız bu program. Asıl bu programın rengi sizlersiniz. Das habe ich aber gut gesagt wieder, oder? Alkışla beni. Alkışlamıyor muyuz? Alkışımız da geldi, sağ olun. Ben şimdi kaçıyorum ama öyle sevinmeyin hemen. Tam 22 saat sonra yine buradayım, yine başınızın belası olacağım onu da. Ama benden sonra tabii ki kim burada? Düt. Çağımızın, dünyanın gelmiş geçmiş en normal görünümlü sunucusu Esra arkadaşım sizlerle saat 19'a kadar beraber olacak. Ona güzel dediğim zaman kızıyor bana. Onun için böyle bir şey yaptım. Ama bunu da beğendiremeyiz o kadar. Neyse, çok konuştum. Bu şarkıyla sizlerden vedalaşayım. Radyonuzdan sakın ayrılmayın. Keyfiniz bol olsun. Mikrofona ben Ali.

0: Der Wirtschaftsverband Fuels und Energy widerspricht, die Entlastung komme durchweg in voller Höhe an. Ökonomen kritisieren den Rabatt außerdem als wenig zielgenau. Gerade Haushalte mit geringem Einkommen und kleinen Autos profitieren kaum. Das Kabinett hat einen Gesetzentwurf gegen digitale Gewalt beschlossen. Vorgesehen sind neue Straftatbestände etwa für sexualisierte Deepfakes, digitalen Voyeurismus, Cyberstalking und bestimmten Identitätsmissbrauch.
1: Wer eine nackte Frau ungefragt am Strand fotografiert oder einen nackten Mann ohne Erlaubnis in der Sauna filmt, macht sich künftig strafbar, wenn das Gesetz dann in Kraft tritt. Und wer sich Bilder einer realen Vergewaltigung ansieht oder auf dem Laptop oder in der Cloud hat, das alles wird zur Straftat. Bestraft wird künftig auch, wer unter dem Namen eines anderen Dinge im Netz verbreitet, die dem Ansehen dieses Menschen schaden können. Identitätsdiebstahl. Lea Matschulat, Nachrichtenredaktion.
0: Die Polizei hat eine international agierende Goldschmugglerbande ausgehoben. Bei Durchsuchungen in mehreren Bundesländern sowie in den Niederlanden hat es 3 Festnahmen gegeben. Außerdem wurden Gold und mehrere 10.000 Euro Bargeld sichergestellt. Die Bande soll über Jahre hinweg mit Drogengeldern bei Juwelieren Altgold angekauft, eingeschmolzen und in die Türkei geschmuggelt haben. Umgerechnet im Wert von bis zu 210 Millionen Euro.
2: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
3: Merhabalar, güçlü çalışmalar, iyi yayınlar.
4: Merhaba Mesut, teşekkürler, iyi yayınlar.
3: Güçlü Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek yoluna bağımsız devam etme kararı alan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay bugün AK Parti'ye katıldı. Detaylar neler?
4: Evet, AK Parti Genel Merkezi'ne gitti Cemil Tugay. Ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının hemen ardından kendisine bir rozet takıldı. AK Parti rozeti takıldı. Dolayısıyla AK Parti artık İzmir'i de almış oldu bu rozetle beraber. Bunun ardından Cemil Tugay sahneye çıktı. AK Parti kimsesizlerin kimsesidir diye bir açıklama yaptı. Ve bu sözler Türkiye Cumhuriyeti'nin son 25 yılına damgasını vurmuş büyük liderimiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleridir diye konuştu Tugay.
3: Cumhurbaşkanının fon soruşturmalarına ilişkin mesajları da oldu. Ne dedi?
4: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan bir konuşma yapmıştı. Evet, az önce söylediğimiz gibi memlekete hizmet yolunda önümüze çıkan kim olursa olsun kenara alır yürümeye devam ederiz demişti. Ve fon soruşturmasına ilişkin de şu anda şüphelilerin yargılanmaya başlayacağını ifade ediyordu. Bir soruşturma olacağını, kimsenin cezasız kalmayacağını söylüyordu. Ki hemen ardından bir haber de geldi. Fatma Betül Sayan Kaya hakkında soruşturma izni verildi. Eşi İlyas Kaya ile birlikte şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldılar.
3: Sırada yeni belediye soruşturmaları var. İstanbul, Esenyurt ve İzmir'den Çeşme. Detaylar neler?
4: Evet, bir CHP'li belediyeye daha yolsuzluk soruşturması ve rüşvet soruşturması hazırlanmıştı, vardı. Ki bununla beraber operasyonda 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 17'si gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan birisi belediye başkan yardımcısı. Benzer şekilde Çeşme Belediyesi'ne de bir yolsuzluk operasyonu yapıldı. Burada da başkan yardımcısına gözaltı kararı vardı ama başkan yardımcısı şu an başka bir suçtan dolayı zaten cezaevindeydi. Toplam 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi Çeşme'de.
3: Bir televizyon kanalında konuşan DEM Partili Tuncer Bakırhan, PKK'nın silah bırakmayı planladığı muhtemel tarihe işaret etti diye bir haberimiz var, bir başlığımız var. İşaret etti mi?
4: Evet, tam da bir tarih verdi Mesut. PKK'nın silah bırakması konusunda Kasım ayını işaret etti ve Kasım sonuna doğru yapılması beklenen Milli Güvenlik Kurulu toplantısına sürecin teyit edilip edilmeyeceğine ilişkin soruyu yanıtlarken saha okumalarına ve kendilerine ulaşan bilgilere göre 27 Kasım'a kadar önemli bir aşamanın tamamlanabileceğini söyledi Tuncer Bakıran.
3: Paylaştığın bilgiler için teşekkür ediyorum.
4: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar dilerim.
2: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
5: Berlin'de, başkentte bugün hava 21 derece ve güneşli. Sıcaklık gün boyunca 9 ile 21 derece arasında değişecek. Yağış beklenmiyor. Yarın bulutlu, yer yer yağmur.

0: yağmurlu bir gün bizleri bekliyor, sıcaklık 11 ile 17 derece arasında olacak. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

0: Mabel Matiz ve Melike Şahin'in Düldül parçasını dinledik. Bu şarkıdan sonra Mabel Matiz ile Melike Şahin biraz küsmüşler, biliyor musunuz? Hatta o küslükten sonra Melike Şahin Ortak diye bir şarkı çıkardı. Küslüğü için işte ne oldu bize, hadi gel barışalım dediği bir şarkı çıkardı. Umuyoruz ki tekrar eski hallerine geri dönerler. Bu güzel arkadaşlık sürmeye devam eder. Arkadaşlar, paydos keyfimiz başladı. Mesai saatlerinin sonlarına gelen dinleyicilerimiz varmış. Oh, hadi yine iyisiniz demek istiyorum sizlere. Ve en güzel şarkıları hep birlikte dinleyeceğiz. Gündeme dair ne varsa birlikte konuşuyor olacağız. Kendi aramızda sohbetler edeceğiz. Benden önce Hakan vardı. Bu her zaman beni geriyor. Korkutuyor. Daha acaba benim arkamdan ne söyledi benden önce diye endişe duymuyor değilim her seferinde. Ama her zaman söylediğim gibi, eğer benim hakkımda bir şey dediyse bilin ki bu yanlıştır. Biraz sonra blok 3 ile devam ediyoruz. Kayıp kalp sizlerle olacak. Hiçbir yere ayrılmayın. Başlattık.
1: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: ...30 yıldır gördüklerimizi gösterebilsek... ...yaşama ağır şartlarda başlayan masum yavruları... ...anne babasız hayatı tutunmaya çalışanları... ...yardımla değişen hikayelerini... ...umut dolan geleceklerini... ...İslamic Relief olarak... ...30 yıldır bağışlarını yetim çocuklara ulaştırıyor... ...en önemli ihtiyaçlarını karşılıyoruz... ...islamicrelief.de adresini ziyaret et... ...ve şimdi bağış yap...
3: Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Değer verdiklerine yakın kalmanın bir yoludur. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, TBI tarafından denetime tabidir.
4: Çocuğunuzun geleceği için doğru kita çok önemli.
5: Kita Kleine Wetkinde.
4: Bireysel ilgi, çok kültürlü bir ortam ve düzenli forşule çalışmalarıyla çocuklarımızı ilkokula hazırlıyoruz. Küçük gruplar, güçlü çocuklar, büyük gelecek.
5: Kita Kleine Wetkinde. Telefon 030-314-84580. Bildungshafen. Wir schaffen Zukunft.
6: Juwelier Hatay. En güzel anılarınızı süsleyen, eşi olmayan isim. Juwelier Hatay. Berlin'de 3 yerde. Güvencenizin adresi. Juwelier Hatay. Hatay.de.
7: Yıl Möbel Oazı büyük mutfak aksiyonuyla kutluyoruz. Nobilya mutfaklarda 5 yıl garanti. Ölçüm, planlama ve nakliyat hediye. Ayrıca %19 Mehmet Şto'ya indirim veya 24 ay 0 faiz taksit imkanı. Park yerimiz mevcuttur. Möbel Oazı, 40 yıl kalite ve uygun fiyat. Kotbusadan 1. Güveniniz için teşekkürler.
8: Temizlik mi? Sibel Cleaning hizmetinizde. Ofis, klinik, yuva, şantiye veya otel. Berlin ve Brandenburg'da köşe bucak temizliğin adresi. Sibel Cleaning. Hızlı, güvenilir ve profesyonel hizmet. Teklif almak için 0170 473 5647 veya sibel-cleaning.de adresinden bize ulaşın. Sibel Cleaning.
9: Konu tüp gazıysa Berlin macera sevmez. Kime güveneceğini iyi bilir. Kraft Gaz. Sadece uygun fiyat değil, kesintisiz servis, kurumsal kalite ve Berlin'in en büyük güvencesi. Kraft Gaz. Küçük hesapları bırakın, Berlin'in en büyüğüne güvenin. www.kraftgaze.de.
10: Günlük bakımda desteğe mi ihtiyacınız var?
11: Ivan Flege Service size profesyonel ve anlayışlı bir şekilde destekler.
10: Flege Grad başvurularında, engelli kartı, erken emeklilik, kurumlar karşısında dil şartı muafiyetlerinde ve bakım ile ilgili daha birçok konuda yardımcı oluyoruz.
11: Ivan Flege Service. Ücretsiz telefon 0800-006-0087.
12: Köydeki teyze ne dedi hatırlıyor musun?
13: Altın al evladım.
12: Sen ne yaptın? Uzmanları dinledin, borsaya girdin. Şimdi bak teyze kazandı. Juwelier Orient Schmuck. İster biriktirmek için, ister hediyelik. Riske gerek yok. Altın her zaman altındır. Juwelier Orient Schmuck. Prinzenallee 15, U-Bahnhof Pankstraße.
13: Bak beni dinle, altın al. Mobilyada bir...

0: Metropol FM Özel Dosya. Değerli dinleyenler, Türkiye Cumhuriyeti Berlin Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Profesör Doktor Metin Aksoy Metropol FM yayınımızda. Sayın Aksoy, yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar.
1: Hoş bulduk. Merhaba. Teşekkür ederim Ferhat Bey.
0: Efendim, Berlin'de ve Almanya'da iki dille büyüyen çocuklar açısından tabii Türkçe derslerinin önemini öğrenmek isteriz sizlerden.
1: Öncelikle şunu vurgulamak isterim. İki dilli büyümek çocuklarımız için çok önemli bir zenginliktir. Berlin'de ve Almanya'da yetişen çocuklarımızın hem Almancayı hem de Türkçeyi iyi bilmelerini büyük bir kazanım olarak görüyoruz. Türkçe dersleri çocuklarımızın yalnızca dil becerilerini değil, aynı zamanda aileleriyle birlikte ve kültürel çevreleriyle olan bağlarını daha da güçlendirmektedir ve topluma aidiyetlerini de bir nebze daha artırmaktadır. Bizim yaklaşımımız Türkçeyi Almanca'nın alternatifi olarak görmek değil, iki dille birlikte güçlü şekilde geliştirmektir ve çocuklarımızın gelişimini sağlamaktır.
0: Sayın Aksoy, ana dilini iyi öğrenmenin çocuğun okul başarısına, kimlik gelişimine ve Almanca öğrenmesine nasıl bir katkısı olur?
1: Tabii ki ana dilini iyi öğrenen bir çocuk kendini daha iyi ifade edebilir, düşüncelerini daha rahat aktarabilir ve okuduğunu daha iyi anlayabilir. Bu beceriler çocuğun genel eğitim hayatını da destekler ve katkı sağlar. Araştırmalar iki dil bilen çocukların daha esnek düşünebildiğini ve okul başarılarının da arttığını göstermektedir. Hem aileleriyle daha güçlü bir iletişim kurarlar, hem de akademik başarıları konusunda daha avantajlı olurlar. Türkçenin çocuklarımızın kültürel kimlik ve aidiyet duygularının gelişmesinde de önemli bir yeri vardır tabii ki.
0: Peki sizce Türkçe dil olarak Almanya'daki eğitim sistemi içinde bugün yeterince güçlü bir yere sahip mi?
1: Son yıllarda Türkçe eğitimi konusunda önemli gelişmeler olduğunu ifade etmek gerekir. Ancak Türkçenin eğitim sistemi içerisindeki yerinin daha da güçlendirilmesi ve daha fazla çocuğumuza ulaştırılması gerektiğini düşünüyoruz. Almanya'nın federal bir yapıya sahip olması nedeniyle eğitim uygulamaları eyaletlere göre farklılık gösterebiliyor. Berlin açısından baktığımızda Türkçe Erstsprachunterricht, yani ilk dil eğitimi kapsamında eğitim sistemi içerisinde yer alıyor. Bununla birlikte hedefimiz Türkçenin daha fazla çocuğumuza ulaşması ve çocuklarımızın Türkçe'yi yalnızca evde konuşulan bir dil olarak değil, okunan, yazılan, üretilen ve kültürel ifade aracı olarak kullanılan canlı bir dil olarak görmesidir.
0: Son olarak Türkçe eğitimi alanında şu anda hangi güncel çalışmalar yürütülüyor?
1: Berlin Eğitim Ateşeliği olarak Türkçe eğitimini yalnızca derslerden ibaret görmüyoruz. Çocuklarımızın Türkçeyi severek öğrenmelerini, kullanmalarını ve günlük hayat içerisinde yaşatmalarını hedefliyoruz. Bu doğrultuda okullarda çeşitli sivil toplum kuruluşlarında ve derneklerde Türkçe ve Türk kültürü derslerinin desteklenmesi, öğretmenlerimizin ihtiyaçlarının takip edilmesi ve öğrencilerimize yönelik akademik ve kültürel faaliyetlerin artırılması üzerinde çalışıyoruz. Berlin özelinde konuştuk, ancak Almanya'nın diğer eyaletlerinde yaşayan vatandaşlarımız için de birçok çalışmalarımız ateşeliklerimiz aracılığıyla devam ediyor. Berlin dışında 12 farklı eyalette başkonsolosluklarımıza bağlı eğitim ateşeliklerimiz bünyesinde Türkçe ve Türk kültürü dersleri sunulmakta. Özellikle siz de çocuğunuzun Türkçe ve Türk kültürü derslerine katılmasını teşvik edin.
0: Berlin Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Profesör Doktor Metin Aksoy yayınımıza konuk oldu. Teşekkürler.
1: Teşekkür ederim. İyi günler diliyorum Ferhat Bey.
0: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.

0: Ein neuer Stream von Metropol FM. Radio 001. One Beat, One World. Jetzt im App Store und Play Store.
1: Hanımlar, beyler, merhaba. Ben Esra. Paydos keyfimiz devam ediyor. Sıcak bir banyo. Nasıl hemen böyle bizi iyi hissettirdi değil mi? Sıcak bir banyoya girince sadece rahatlamıyormuşuz. Vücudumuz da bayağı bir tepki veriyormuş. Şimdi bir araştırma yapmışlar. Çok dikkatimi çekti bu araştırma. 45 ile 70 yaş arasındaki 25 kişi 40 derecelik suda 30 dakika oturmuş, tamam mı? Başka bir günde aynı kişiler 30 dakika orta tempoda bisiklet çevirmiş. Sonuçta sıcak su tansiyonu düşürmede ve damarların genişlemesinde bisiklete bindiklerinden daha çok etki göstermiş. Daha güçlü etki göstermiş, gördünüz mü? Biz de çabalıyoruz spor yapalım spor yapalım diye. Araştırmacılar özellikle de uyarıyor, diyor ki ya bu şey demek değil. Sporu bırakın gidin sıcak bir banyoya girin demek değil. Tüh ya, biz öyle sanmıştık ya. Diyor ki daha çok hani özellikle düzenli egzersiz yapmakta zorlananlar için tamamlayıcı bir şey olabilir bu. Eğer çok işte kas ağrılarınız ya da kemik problemleriniz varsa, spor yapamıyorsanız en azından sıcak bir banyoya girin diyorlar. Yani sıcak banyo hala spor sayılmıyor, söylüyorum. Böyle yırtamayız bu işten yani bence. En azından artık hani boş boş oturuyorum deyip işte sıcak duş yerine soğuk duş da çok sağlıklı deyip bazen hep soğuk duş alıyoruz ya. Arada bir damarlarımızın gevşemesi için de sıcak duşta, sıcak banyoda çok önemli. En azından şöyle bir durun, 10 dakika bir dinlenin sıcak suyun altında.
2: Gel birer çocuk olalım, o günden başlayalım.

Ah, şimdi Adana'da olmak vardı. Neden böyle dedim? Çünkü orada bir lezzet festivali varmış. Bizi de davet etmiyorlar. 9 ile 11 Ekim arasında 10. Uluslararası Adana Lezzet Festivali var. Ve şu an görseniz oteller falan hepsi dolmuş şimdiden. Ya düşünebiliyor musunuz? Adana'da herhangi bir sokakta bir restorana, bir büfeye gitseniz bile müthiş yemekler yiyebilecekken bir de lezzet festivalinde neler yiyebileceğinizi tahmin edebiliyor musunuz? Of, of, of. Öyle ki bu yoğunluğun Mersin'e, Osmaniye'ye, hatta Hatay ve İskenderun'a kadar taşması bekleniyormuş. İnsanlar her bir yerden geliyor bunun için. Hedef ne peki? Hedefleri bayağı bir iddialıymış. Bu yıl 1 milyon ziyaretçiye yaklaşmak, hatta bunu geçmek istiyorlarmış. Bence rahat geçerler. Çok rahat. Yaklaşık 250 işletme olacakmış ve kebap zaten başrolde canım. Adana deyince kebap. Kebap zaten başrol ama mesela şalgam, bici bici, içli köfte, analı kızlı. Böyle liste uzayıp gidiyor, daha fazla saymayayım, ağzımızın suyu akmasın ama. Akşamları da konser var. Zara ve Kıraç konser verecekmiş. Yani Adana bu hafta sonu inanılmaz. Ya otel bulmak zor ya. İnsanlar yemek yemek için bu seyahati yapıyorlar. Eminim ki yurt dışından da gelen çok insan olacak. Festivalin en büyük riski de bu zaten. Mesela bir tadımlık diye başlıyorsun. Diyorsun ki bütün gün tadım yaparım. Öyle olmuyor. Akşama o kemeri gevşetiyorsun. O pantolonun düğmesini patlatırcasına açıyorsun. Buralarda da yapalım ya. Burada çok fazla çok fazla Türk var. Çok zengin kültürümüz var. Burada niye böyle lezzet festivalleri yapmıyoruz kendi kültürümüze ait? İşte bir ay Adana yapalım. Bir ay Gaziantep yapalım. Olmaz mı?

0: Ersin Möbel freut sich.
1: Ersin Möbel.
2: Sushiana. Schon gehört? Sushiana hat sein erstes Restaurant in der Hermannstraße eröffnet.
3: Hä? Sushiana hat doch über 20 Filialen.
2: Ja, aber das hier ist anders. Mit einzigartigem japanischen Style und der Sushiana-Qualität.
3: Dann schnell hin, bevor kein Platz mehr frei ist.
2: Ach was, hier ist Platz für über 100 Gäste.
4: Das erste Sushiana-Restaurant-Konzept ist eröffnet. Hermannstraße 53 Neukölln.
5: Berlin'in 25 yıldır güvendiği bir kuyumcusu var. Evlenme tekliflerine tanık olan, insanların altın birikimini destekleyen. Jubilee Elegans her adımda güven, her parçada değer sunar. Altın, pırlanta ve gümüşte çeyrek asırdır tecrübe. Jubilee Elegans, Bahçestraße 19 Wedding.
2: Sushiana.
4: 25 Mal in Deutschland, auch in deiner Nähe.
2: Sushiana.
6: İçecek mi lazım? Sigara, tütün ve ambalaj mı eksik? Spätkauf, restoran veya eviniz için aradığınız her şey Berliner 44 Getränke'de. Hem toptan hem perakende satışla, ister gel al, ister adrese teslimatla yanınızdayız. Berliner 44 Getränke, Julius Strasse 9, Neukölln. 4-4'lük Getränke, Berliner 44 Getränke.
4: 16 yıldır lezzetin adresi İlk Dünyası. Artık Wiener Würstchen, Rindwürstchen, Französische Salami, Ungarische Salami, Sucuk, Pastırma, Füme, Şarküteri ürünleri ve daha birçok ürünü gönül rahatlığıyla İlk Dünyası'ndan alabilirsiniz. Helal etten, hijyenik koşullarda günlük ve taptaze üretim. İlk Dünyası, lezzetin güvenilir adresi Müllerstraße 10, Netto'nun önünde.
7: Evlenenler, evini yenileyenler, şimdi istikbale. Hayalinizdeki yuva, İstikbal Berlin'de. Muhteşem düğün paketi sadece 5.990 euro. Üstelik 60 ay 0 faiz ödeme seçeneğiyle. Yeni bir başlangıç, yeni bir ev. İstikbal Berlin'de sizi bekliyor. Temple of Adam 176.
8: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

Paydos keyfimize devam ediyoruz. İzel'le. İzel "Ah yandım" şarkısını söylüyor. Ya bazı şarkılar vardır ya, böyle daha ilk notasında insanı alıp böyle başka bir zamana götürür. İşte öyle bir şarkı. Bakar mısınız? Şu sitemin bile zarifliğine bir bakın.

0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Bizim radyoda şu an çalışan arkadaşlarımın hepsi zincirleme hapşırıp duruyor. Herkes hapşu hapşu hapşu hapşu. Burada en uzun ömürlü şirket kim deseniz biz. Çünkü herkes birbirine çok yaşa çok yaşa diyor. Biz çok yaşayacağız, haberiniz olsun. Sürekli bir hapşırık, yani bu alerji mi de, yok değil. İşte grip mi desen arada kalmış bir konu. O yüzden aklıma bu grip aşısını getirdi. Grip sezonu geliyor arkadaşlar. Görüyoruz, hapşulardan anlıyoruz. O yüzden aşı konusu da yine gündemde. Özellikle 60 yaş üstüne, diyabet gibi kronik hastalığı olanlara ve gün içinde çok fazla insanla temas edenlere, mesela toplu taşıma kullananlara falan bu grip aşısı tavsiye ediliyor. Amaç gribi tamamen sıfırlamak değil. Hastalığı daha ağır geçirme ve hastaneye yatma riskini azaltmak. Yani ay 7 gün yatayım evde, krankımı da alayım dememiş oluyoruz böylelikle. Aşıyı aile hekiminize, house aunt'ınıza yaptırabiliyorsunuz. Bazı eczaneler de hatta uyguluyor. Onu da bir sorun isterseniz. Sağlık sigortası tavsiye edilen gruplarda masrafı karşılıyor. Bunu da söyleyelim. Sağlık sigortası kendinizi, işte sizin masrafınızı karşılıyor mu diye bir bakın. Yani kış gelmeden klasik hazırlıklar başlıyor diyebiliriz. Montumuzu aldık, tamam. Atkımızı hazırladık, tamam. Bir de bağışıklık tarafını da boş bırakmamak lazım. Öyle her gün vitamin içe içe. Vallahi bir hal olduk. Yani iki gün şöyle bir uğrayıp da geçmiyor. Bazen bir geliyor grip, vallahi yatırıyor yedi gün. Ona dikkat etmek lazım. Bizden söylemesi, sağlığınıza çok çok dikkat edin. Şu an hasta olanlara da acil şifalar diliyoruz.

0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Grip aşısı olmak lazım. Valla griplik sezon başladı dedim. Bunun üstüne herkes demez mi? Ay ben de hastayım diye. İşte sizden geçti hep bana da desenize. Bütün gün hapşırıp hapşırıp durdum burada nefesim. İki nefesle program yapmaya çalışıyorum. Bir dinleyicimiz diyor ki... Valla Esra bir anda boğazım yanmaya başladı. Birkaç defa da hapşırdım. Aklımdan geçtiği yerde de sen dedim bunu diyor. Of, iyice mikrofondan da geçici olmaya başladı bu hastalık. Ben anlamadım. Bu kadar şımartmayacaktık biz bu gribi. Diyor ki Bilal, diyor ki grip diye bir şey kalmadı zaten. Şimdi hasta olan kişiye direkt korona olmuş diyorlar. Vallahi korona mı, grip mi ne? Bana korona demeyin. Hatırlamak istemiyorum o günleri. Bir dinleyicimiz demiş ki sen niye aşı olun deyip de krank yapmak isteyenleri engelliyorsun ki Esra? Bu konuda ne diyeceğimi bekleyen, yani ne diyebilirim şu an şunun üstüne? Krank olmak isteyen bir şekilde oluyor be.

0: Das Gremium soll bis Ende Januar Vorschläge für eine grundlegende Pflegereform für die 2030er Jahre vorlegen. Die Schulproteste in Frankreich gehen unvermindert weiter. Am Morgen kam es erneut zu einzelnen Blockadeaktionen an Gymnasien und Universitäten. Über 500 Schulen blieben vorsorglich komplett oder teilweise geschlossen.
1: Die Forderungen der Schüler sind eigentlich simpel und verständlich. Sie wollen eine bessere Ausstattung der Schulen, mehr Lehrkräfte und bessere Lernbedingungen. Eine Antwort auf die Proteste aber hat die Regierung hier in Paris noch nicht gefunden. Konkrete Zusagen gab es noch nicht. Zwar ermunterte Premier Le Cornu zur Diskussion über die Forderungen der jungen Leute und Präsident Macron mahnte zur Mäßigung bei den Polizeieinsätzen gegen die protestierenden Schüler. Die Bildungsgewerkschaften riefen daraufhin prompt zu neuen Kundgebungen am Donnerstag auf. Michael Evers, Paris.
0: In der Nähe des Münchner Flughafens könnte eine Raubkatze frei herumlaufen. Das zuständige Landesamt Erding spricht nach einer ersten Einschätzung von einem Puma.
2: Woher die mögliche Raubkatze kommt und wo sie sich derzeit aufhält, ist noch völlig unklar. Von dem Tier gibt es nach Angaben des Landratsamts eine Aufnahme. Veröffentlicht wurde die bis jetzt aber nicht. Hinweise auf einen Zirkus in der Region gibt es jedenfalls auch nicht. Die Menschen in der Region sollen Hunde nicht freilaufen lassen und kleine Kinder nicht unbeaufsichtigt draußen spielen lassen. Aus München, Julia Wasilkow.
3: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Merhabalar, güçlü iyi çalışmalar, iyi yayınlar.
5: Merhaba Mesut, teşekkürler, iyi yayınlar.
4: Güçlü Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek yoluna bağımsız devam etme kararı alan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay bugün AK Parti'ye katıldı. Detaylar neler?
5: Evet, AK Parti Genel Merkezi'ne gitti Cemil Tugay. Ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının hemen ardından kendisine bir rozet takıldı. AK Parti rozeti takıldı. Dolayısıyla AK Parti artık İzmir'i de almış oldu bu rozetle beraber. Bunun ardından Cemil Tugay sahneye çıktı. AK Parti kimsesizlerin kimsesidir diye bir açıklama yaptı. Ve bu sözler Türkiye Cumhuriyeti'nin son 25 yılına damgasını vurmuş büyük liderimiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleridir diye konuştu Tugay.
4: Cumhurbaşkanının fon soruşturmalarına ilişkin mesajları da oldu. Ne dedi?
5: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan bir konuşma yapmıştı. Evet, az önce söylediğimiz gibi memlekete hizmet yolunda önümüze çıkan kim olursa olsun kenara alır yürümeye devam ederiz demişti. Ve fon soruşturmasına ilişkin de şu anda şüphelerin yargılanmaya başlayacağını ifade ediyordu. Bir soruşturma olacağını, kimsenin cezasız kalmayacağını söylüyordu. Ki hemen ardından bir haber de geldi. Fatma Betül Sayan Kaya hakkında soruşturma izni verildi. Eşi İlyas Kaya ile birlikte şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldılar.
4: Sırada yeni belediye soruşturmaları var. İstanbul, Esenyurt ve İzmir'den Çeşme. Detaylar neler?
5: Evet, bir CHP'li belediyeye daha yolsuzluk soruşturması ve rüşvet soruşturması hazırlanmıştı, vardı. Ki bununla beraber operasyonda 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 17'si gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan birisi belediye başkan yardımcısı. Benzer şekilde Çeşme Belediyesi'ne de bir yolsuzluk operasyonu yapıldı. Burada da başkan yardımcısına gözaltı kararı vardı ama başkan yardımcısı şu an başka bir suçtan dolayı zaten cezaevindeydi. Toplam 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi Çeşme'de.
4: Bir televizyon kanalında konuşan DEM Partili Tuncer Bakırhan, PKK'nın silah bırakmayı planladığı muhtemel tarihe işaret etti diye bir haberimiz var, bir başlığımız var. İşaret etti mi?
5: Evet, tam da bir tarih verdi Mesut. PKK'nın silah bırakması konusunda Kasım ayını işaret etti ve Kasım sonuna doğru yapılması beklenen Milli Güvenlik Kurulu toplantısına sürecin teyit edilip edilmeyeceğine ilişkin soruyu yanıtlarken saha okumalarına ve kendilerine ulaşan bilgilere göre 27 Kasım'a kadar önemli bir aşamanın tamamlanabileceğini söyledi Tuncer Bakıran.
4: Paylaştığın bilgiler için teşekkür ediyorum.
5: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar dilerim.
3: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM hava durumu.
6: Berlin'de, başkentte bugün hava 22 derece ve güneşli. Sıcaklık gün boyunca 9 ile 22 derece arasında değişecek, yağış beklenmiyor. Yarın ise bulutlu, yer

0: Diğer yağmurlu bir gün bizleri bekliyor, sıcaklık 11 ile 17 derece arasında olacak. Hava durumu sizlere Metropol FM KY Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

Hanımlar beyler merhaba, ben Esra. Şimdi NAV'de futbol dünyasında bir yenilik gelmiş. Amatör futbolda hakemler artık yanına düdükten başka bir şey daha alacaklarmış. Kamera. Kamera da taşıyacaklar yanlarında. Gelsenkirchen de bazı Kreisliga B hakemlerine bodycam verildi. Bodycam nedir? Vücut kamerası. Peki niye veriyorlar? Herhalde Facebook'a, TikTok'a güzel güzel fotoğraflar çeksinler diye değil yani. Sebep şu, işte hakeme karşı herhangi bir hakaret, böyle tehdit ya da bir saldırı falan varsa bunları azaltmak. Aslında bu yüzden istiyorlar. Mesela şöyle, hakem bir olay olduğunda hemen böyle basacak bir butona, sistemi aktif edecek, görüntü kayıt altına alınacak ve delil olarak kullanılabilecek. Aslında bu arabalarımızdaki dash cam'ler var ya, hani bir kaza anında hemen görüntü kaydına ulaşabiliyoruz. Onun gibi bir şey aslında, çok mantıklı. Bu şu anda bir pilot proje. Sezon sonuna kadar incelenecek, bir bakacaklar. Hani kamera acaba oyuncuyu da seyirciyi de biraz sakinleştirecek mi acaba? Hakaret falan gibi olayların önüne geçilebilecek mi diye test edecekler. Asıl bence şu, hani hakeme bağırmadan önce insan bir an durup acaba şey der mi? Hani, ay beni kayıt altına alıyorlar, dur şu kötü sözü de söylemeyeyim falan diye düşünebilecek mi acaba? Ay koca koca insanları kamerayla korkutmaya çalışıyoruz vallahi. Futbol böyle bir şey olmamalı ya. Umuyoruz işe yarar da biz de kavgasız gürültüsüz bir futbol izlemiş oluruz.

0: Paydos keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: ...30 yıldır gördüklerimizi gösterebilsek... ...yaşama ağır şartlarda başlayan masum yavruları... ...anne babasız hayatı tutunmaya çalışanları... ...yardımla değişen hikayelerini... ...umut dolan geleceklerini... ...İslamik Relief olarak... ...30 yıldır bağışlarını yetim çocuklara ulaştırıyor... ...en önemli ihtiyaçlarını karşılıyoruz... ...islamikrelief.de adresini ziyaret et... ...ve şimdi bağış yap...
2: Berlin'de lezzetin adresi Ehli Kebap. Türk mutfağı, İtalyan makarnaları ve enfes steak çeşitleri bir arada.
3: Döner mi canın çekti? Taze açılmış lavaşta, makarnalar mı? Tam kıvamında. Yoksa mangalda mühürlenmiş yumuşacık bir steak mi? Hepsi burada.
2: Lezzetin kalbi Ehli Kebap'ta atıyor. Ehli Kebap Restoran. Helal, temiz, güvenilir.
4: Townfall Möbelland, ücretsiz iç mimarlık desteğiyle evinizi ve iş yerlerinizi planlıyor ve üretiyor.
5: Çözüm.
6: Möbelland, Möbelland, mobilyadır işi Möbelland, estetik ve rahatlık hep onda buluştum Möbelland.
7: Du gibst jeden Tag alles, fühlst dich aber auf der Arbeit unsichtbar? Bei der MyTax Steuerberatung wirst du gesehen. Werde Teil eines Teams, das deine Arbeit wirklich schätzt. Wir bieten klare Strukturen, echte Unterstützung, sehr gute Bezahlung und Fortbildungen, die wir vollständig für dich übernehmen. MyTax Steuerberatung. Jetzt informieren auf mytax.de.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
1: Senin frekansın.
0: Metropol FM.
1: Senin radyon.
0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

Hanımlar beyler merhaba, ben Esra. Almanya'da ehliyeti olanlar bir kartının üstüne, ehliyet kartının üstüne bir göz atsın. Özellikle ehliyetiniz 2002, 2003 ya da 2004'te düzenlendiyse 19 Ocak 2027'ye kadar yenilemeniz gerekiyor. Yoksa ehliyetiniz tamamen elinizden gitmiyor, evet. Ama eski kartınız, o ehliyet kartınız geçersiz oluyor. Kontrolde de 10 euro ceza çıkabilir. Yenileme için genellikle kimlik, biyometrik fotoğraf ve mevcut ehliyet yeterli oluyor. Çok basit bir işlem yani. Ertelemeye değmez, öyle söyleyeyim. İşlem yaklaşık 25 euro. Yani mesele öyle çok büyük bir mesele değil. Ama son güne bırakınca klasik Almanya macerası başlıyor biliyorsunuz. Termin ara, fotoğrafını çek, evrak bul. Sonra da hep aynı şey. Ben bunu niye geçen ay yapmadım, niye son dakikaya bıraktım diye kendimize kızıyoruz valla. O yüzden ehliyetinize bir bakın. 2003 yazıyorsa hemen yenileyin. Nostaljiye gerek yok. Ya. Çok güzel bir şarkı çalıyorum sizlere. Yağmurlar şarkısı. Anıl Piyancı ve Perdenin Ardındakiler sizlerle.

0: ister yumuşacık mozzarella, Gazi ile her lokma ayrı bir lezzet. Şimdi tüm marketlerde. Gazi, hayat seninle güzel. Metropol FM Aktüel Berlin.
1: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Berlin'de hükümet arayışı sürüyor. Üç parti koalisyon ön görüşmelerini tamamlamaya çalışıyor. Seçimden birinci parti olarak çıkan Sol Parti, Yeşiller ve Sosyal Demokrat Parti SPD ile olası koalisyon için görüşmeye devam ediyor. Tarafların antisemitizm, ırkçılık ve organize suçlarla mücadelede bağlayıcı mekanizmalar üzerinde anlaşması gerekiyor. Öte yandan bugün bir açıklama gelebilir. Berlin'de siyaset ve sivil toplumdan yaklaşık 80 isim Sol Parti, Yeşiller ve Sosyal Demokrat Parti koalisyonuna karşı çıkıyor. Yayımlanan çağrıda geniş toplumsal kesimleri temsil eden bir hükümet kurulması isteniyor. İmzacılar arasında ünlü siyasetçiler Joschka Fischer, Wolfgang Thierse ve Peter Altmaier bulunuyor. Spiegel dergisinin aktardığı çağrıda CDU, Yeşiller ve Sosyal Demokrat Parti'nin ortak hükümet kurma seçeneğini denemesi isteniyor. Berlin'de Işık Festivali 9 Ekim Cuma günü başlayacak ve 18 Ekim'e kadar sürecek. Başkentte yaklaşık 40 noktada renkli ışık gösterileri düzenlenecek. Brandenburg Kapısı, Televizyon Kulesi ve Bebelplatz aydınlatılacak. Gösteriler her akşam saat 19 ila 23 arasında ücretsiz izlenebilecek. Değerli dinleyenler, Almanya'nın Dış İstihbarat Teşkilatı BND'nin eski başkanı Hanning, casusluk şüphesiyle tutuklandı. Açıklamayı Federal Başsavcılık Sözcüsü yaptı. Buna göre 80 yaşındaki Hanning'e yöneltilen suçlamalar arasında vatana ihanet girişimi ve istihbarat ajanlığı bulunuyor. ADAC, Almanya'da 1 Ekim'de başlayan akaryakıt vergi indiriminin pompa fiyatlarına tam yansımadığını açıkladı. E10 benzinin litresi yaklaşık 2 euro 13 sent. Dizelin litresi 2 euro 23 sent oldu. Benzin bir haftada yaklaşık 13 sent, dizel ise 18 sent ucuzladı. ADAC'ye göre özellikle benzinde daha fazla indirim mümkün. Petrol fiyatları da gerilediği için fiyatların düşebileceği belirtiliyor. Sosyal Demokrat Parti Federal Meclis Grubu, ilk AfD'li eyalet meclisi başkanının seçilmesini Berlin'de protesto etti. Milletvekilleri Federal Meclis'ten Bebelplatz'a yürüdü. Savunma Bakanı Boris Pistorius da yürüyüşe katıldı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Bir gönlüm.

0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Değerli dinleyicilerimiz, siz hiç bir futbolcunun dönerini yediniz mi? Golünü yediniz mi demiyorum, dönerini yediniz mi? Galatasaray'dan tanıdığımız bir oyuncu Lukas Podolski bir markaya ortak olmuş. Mangal döner, tamam mı? Bu döneri de Dürüm To Go ismiyle satışa sunmuş. Böyle dürüm alıyorsunuz, gidiyorsunuz, böyle bir kolaylık. Ve hangi markette? Rewe marketlerde satışa sunmuş bunu Lukas Podolski. İçinde ne var diye baktım. Normal işte dana eti, yoğurtlu sos, kırmızı lahana, soğan, beyaz peynir. Yani bayağı bildiğiniz aslında dürüm döner. Hem soğuk yenilebiliyor hem sıcak yenilebiliyormuş. Münih ve çevresinde de satış biraz daha geç başlayacakmış. Podolski zaten döner işiyle uzun süredir uğraşıyormuş bu arada, ben bilmiyorum. Benim futbolla alakam bu kadar. Şimdi işi restoranın dışına taşımış. To go olsun, çok kolay bir şekilde alıp güzel bir işte besleyici bir yemek yiyebilelim diye kendisi böyle bir şey yapmış yani. Biz bu futbolcular gitsin daha iyi futbol oynayabilsin diye beklerken gidip dönerciliğe falan başlıyorlar. Ben de diyorum niye böyle bizim işte futbolcularımız iyi sonuçlar vermiyor bize. Gidip top oynayacağına, antrenmana gidip sürekli antrenman yapacağına gidip döner kesiyor adam. Çok mu lazımdı yahu? Var mı dönerini yiyen? Bir futbolcunun dönerini yiyen var mı? Merak ettim. Müthiş bir kariyer geçişi. Bravo, tebrik ediyoruz.

0: Almanya'da gençler kendi arasında ne konuşuyor şu aralar en çok biliyor musunuz? Özellikle erkek gençler askerlik konuşuyorlar. Almanya'da gençlere askerlik mektupları gelmeye başlayınca vicdani ret başvuruları da bir anda bayağı bir patlamış. Sadece 2026'nın ilk 8 ayında bile 12.100 kişi silahlı askerlik hizmetini reddetmek için başvurmuş. Hep diyorduk ya, soruyorduk, gençler ister misiniz askerliğe gitmek? Zorunlu olsa ne düşünürsünüz diye. İşte herkes vallahi reddetmiş yani. Bu sayı geçen yılın tamamının 3 katından fazlaymış. Böyle bir kıyaslama yapacak olursak da ne kadar ciddi olduğunu anlıyoruz. Başvuruların artmasında yeni askerlik sistemi etkili görünüyor. Çünkü 2008 ve sonrasında doğan genç erkekler için sağlık ve uygunluk muayenesi devreye girdi. Yani sistem önce gönüllülükle bu personel toplamayı hedefliyordu ya, ama sayı işte yetmezse ileride ihtiyaca bağlı zorunlu askerlik de gündeme gelebilir diyorlar. Bu söylem hala var. Bir de tabii sosyal medyada yanlış bilgi yüzünden hatalı başvurular yapılabiliyormuş. Bunu da uyaralım. Eğer genç erkekler bizi dinliyorsa şu an lütfen başvurularınızı kontrol edin. Birkaç kez kontrol edin. Yani gençlerin bir kısmı daha askere gitmeden net bir şekilde askere gitmeyeceğim haberiniz olsun diye bildirmeye başlamış. Peki sizler, etrafınızda genç erkekler varsa onlara soruyorum. Zorunlu askerlik devreye girse nasıl tepki gösterirsiniz? Ve şu anda gönüllü askerlikte gitmek istiyor musunuz? Bu konuda bana WhatsApp'tan düşüncenizi yazın.
1: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: Yalnızlık sessizdir. Birlikte olmak hayattır. Flege Team Berlina Bea'dan Treptowa Park'ta sıcak bir Wohngemeinschaft. 24 saat görevli personel, ayakta bakım hizmetleri, güven ve şefkat, gerçek bir aile. Flege Team Berlina Bea. Daha geniş bilgi için 469-06-775.
3: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
4: Merhaba, ben avukatınız Yaşa Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflasdan kurtulabilirsiniz.
3: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Ulanstraße 29, Türkan.de.
5: Eurogıda, hızlı alışveriş, bol çeşit, helal et ve her zaman taptaze.
6: Die Profis, wenn es um ihren Einkauf geht.
7: Eurogıda, wir sind Familie.
8: Bugün şöyle güzel bir kumpir yiyeyim. İçinde makarna salatası, kereviz ve Rus salatası olsun.
9: Siz ağzınızın tadını bilirsiniz. Bu nedenle Alsancak Simit Sarayı'nı tercih edersiniz. Saat 12'den sonra kumpir, pide, lahmacun, pizza ve makarna çeşitlerimiz Alsancak tadında sizi bekliyor. Alsancak Simit Sarayı.
10: Hülüşestrasse 9, Sorsenestrasse köşesi Kreuzberg.
11: Ay, ne yapacağım şimdi?
12: Gudak'ta Tuncay'ı ara.
11: Ama numarası yok ki.
12: Hemen yaz. 682-77-207.
11: Dur tam yazamadım.
12: 682-77-207.
11: Sonra?
12: Gerisini Tuncay yapar. Doğru değer, hızlı rapor. Kaza anında ilk arayacağınız kişi. Gudak'ta Tuncay varsa sorun yok.

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

0: öldürsünler.
1: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem.
2: Değerli dinleyicilerimiz, Mela Bedel'le devam ediyoruz. Yeni neslin en kaliteli sanatçılarından bir tanesi. Hem söz yazarlığı, hem besteciliği, hem de şarkıcılığı o kadar kuvvetli ki. Şarkı söylerken zaten sesinde kendine has olduğunu anlayabiliyoruz. Şimdi Mela Bedel, ben değilim diyor.

0: unter anderem bei der Entwicklung von Medikamenten entscheidend ist. Das teilte die Königlich Schwedische Akademie der Wissenschaften mit. Die Forschung der beiden dreht sich um Chiralität. Viele Moleküle existieren als zwei Varianten. In der Medizin ist das enorm wichtig, weil eine Variante wirkt, die andere aber schaden kann.
1: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
2: İyi günler değerli dinleyenler. Ben Mesut Aztürk. Şimdi Türkiye'de öne çıkan bazı başlıkların detaylarına bakıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay bugün AK Parti'ye katıldı. Tugay'ın rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı. Tugay'ın AK Parti'ye katılmasına Yeni Parti'den ilk tepki de geldi. Yeni Parti Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, mecliste yaptığı açıklamada bu geçişi eleştirdi. Başarır, bazı belediye başkanlarının tutuklandığını hatırlatarak direnenlerin cezaevinde olduğunu söyledi. Tugay ise rozet töreninde AK Parti'nin kimsesizlerin kimsesi olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı'nın açıklamasına göre görüşmede Türkiye-Rusya ilişkileri ve bölgesel, küresel konular ele alındı. Erdoğan, Karadeniz'de seyri sefer emniyetine yönelik çalışmaların önemini vurguladı. Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan temasların başlaması için katkı vermeye hazır olduklarını da söyleyen Erdoğan, ayrıca Putin'in doğum gününü ve partisinin Duma seçimlerindeki başarısını kutladı. DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırhan, AK Parti ile seçim pazarlığı yapmadıklarını söyledi. Halk TV'de konuşan Bakırhan, partisinin CHP ile seçim işbirliğine gideceği yönündeki iddiaları da yalanladı. Bakırhan, çerçeve yasaya mecliste verilen 467 oyun çatışmasızlığa ve barışa verilmiş destek olduğunu söyleyerek bunun iktidarı yanıltmaması gerektiğini ifade etti. Türkiye Görme Engelli Kadın Milli Futbol Takımı İstanbul'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon oldu. Milliler finalde Polonya'yı 2-0 yenerek altın madalyayı kazandı. Türkiye ilk kez katıldığı turnuvayı yenilgi almadan ve gol yemeden tamamladı. Tekrar birlikte olacağız. Sağlıcakla kalın.
1: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM hava durumu.
3: Berlin'de başkentte bugün hava 22 derece ve güneşli. Sıcaklık gün boyunca 9 ile 22 derece arasında değişecek. Yağış beklenmiyor. Yarın bulutlu, yer yer yağmurlu bir gün bizleri bekliyor. Sıcaklık 11 ile 17 derece arasında olacak. Hava durumu sizlere Metropol FMKİ merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 117 euro 67 sent. Çeyrek altınsa 205 euro 93 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 55 lira 3 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.
2: Hanımlar beyler merhaba, ben Esra. Almanya'da AfD diyor ki artık 10 yaşındaki çocuklar da suç işlediyse cezasını çeksin diyorlar. Bu cezai sorumluluk yaşı şimdi tartışılmaya başladı. Brandenburg AfD şu an 14 olan sınırın 10'a indirilmesini istiyor. Peki niye durduk yere 10'a indiriyorlar? Şimdi özellikle suça karışan 10 yaşındaki çocukları gösteriyor. 10-11 yaşındaki çocukları gösteriyor. Bakın bu çocuklar da suç işliyor diye. Caydırıcı olsun istiyorlar. Teklif bununla da bitmiyor. Şimdi şiddet suçu işleyen ya da sürekli suça karışan çocukların ailelerinden alınması, hatta bazı durumlarda kardeşlerinin de devlet korumasına verilmesi savunuluyor. Diğer partiler de özellikle kardeşlerin de aileden alınması fikrine sert şekilde karşı çıkıyor. Yani çocuk suç işlediyse kardeşinin ne suçu var? Niye ailesinden alıyorsunuz durduk yere kardeşini diyorlar. CDU'dan da şöyle bir yaklaşım geldi. 10 yaş çok düşük ama 12 yaş tartışılabilir diyor CDU bu fikre. Yani tartışmanın özünde şu var. Bir çocuk ne zaman yaptığı şeyin hukuki sonucunu gerçekten anlayacak yaşa gelir? 10 yaşındaki bir çocuk hukuki cezalandırılmadan ne anlayacak acaba? Bu şu anda tartışmanın merkezinde. 10 mu, 12 mi, 14 mü? İşte bu konu bayağı hararetli tartışılıyor. Ben de burada sizlerin düşüncenizi sormadan edemeyeceğim. Sizce 10 yaşındaki suç işleyen çocuklar hukuki olarak cezalandırılmalı mı? Cezai sorumluluk taşımalı mı 10 yaşındaki çocuklar? Yoksa 14 olarak kalmalı mı bu yaş sınırı? Siz ne düşünüyorsunuz? Çok merak ediyorum. Bize WhatsApp hattımızdan yazın. 030 217 970 71. Eğer numarayı nereden bulacağım Esra diyorsanız Instagram hesabımızda hemen profilimizin üzerinde görebilirsiniz. Google'a yazsanız da çıkıyor. Bana muhakkak bu konudaki fikirlerinizi gönderin mesaj olarak.
3: Daha bir yerle

0: Paydos Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: ...30 yıldır gördüklerimizi gösterebilsek... ...yaşama ağır şartlarda başlayan masum yavruları... ...anne babasız hayata tutunmaya çalışanları... ...yardımla değişen hikayelerini... ...umut dolan geleceklerini... ...İslamik Relief olarak... ...30 yıldır bağışlarını yetim çocuklara ulaştırıyor... ...en önemli ihtiyaçlarını karşılıyoruz. İslamikrelief.de adresini ziyaret et... ...ve şimdi bağış yap.
2: Berlin'de lezzetin adresi Ehli Kebap. Türk mutfağı, İtalyan makarnaları ve enfes steak çeşitleri bir arada.
3: Döner mi canın çekti? Taze açılmış lavaşta, makarnalar mı? Tam kıvamında. Yoksa mangalda mühürlenmiş yumuşacık bir steak mi? Hepsi burada.
2: Lezzetin kalbi Ehli Kebap'ta atıyor. Ehli Kebap Restoran. Helal, temiz, güvenilir.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

Yıldız Tilbe aşk laftan anlamaz ki dedi. Her zaman olduğu gibi yine aynı etki yaratıyor bu şarkı bizde. Değerli dinleyicilerimiz, Almanya'da çok ciddi bir konu konuşuluyor. Çocukların cezai sorumluluk yaşı tartışılıyor. Şimdi Brandenburg AfD diyor ki 10 yaşındaki çocukların da cezai sorumluluğu olsun diyor. Şu anda sınır 14 bu arada. 14 yaşından sonra çocuklar hukuki olarak cezalandırılıyor. Onlar da diyor ki ona indirilsin. Çünkü gerekçeleri de şu, bakmışlar istatistiklere. Özellikle suça karışan çocukların yaşlarının 10-11'e düştüğünü tespit etmişler. Bunun için de diyorlar ki madem böyle suç işliyorlar o zaman cezalandırılsınlar diyor. Peki sizler ne düşünüyorsunuz? 10 yaşa düşürülsün mü bu 14 yaştan diye sormuştum. Sizlerden gelen bazı mesajları şöyle bir okumak istiyorum. Berlin'den Levent yazmış, diyor ki 14 yaşındaki ya da 12 yaşındaki anlamıyor ki. 10 yaşındaki nasıl anlasın? Çocuk dünyaya suç işleme DNA'sıyla gelmiyor. Çocukları cezalandırarak topluma kazandıramazsınız demiş Berlin'den Levent. Onun dışında bir dinleyicimiz diyor ki eğer çocuk 10 yaşında suç işliyorsa ailesi yargılansın. Demek ki ailesi iyi eğitememiş. Eğitim zayıf demek ki diyor. Tabii ki her zaman ailelerle başlıyor eğitim. Doğrunun yanlışın ne olduğunu öğretmek ailelerle başlıyor. Şimdi bir dinleyicimiz diyor ki Duisburg'dan Hüseyin yazmış. Diyor ki bence 10 yaşına kadar ailede ve okulda bilinçli eğitim olursa o zaman olabilir, bir şeyler düzelir diyor. Mesela Japonya'da örneği olduğu gibi eğer burada da olursa o şekilde düzelir diyor. Örnek Japonya olmazsa sonuç arsız, suç dolu bir toplum olur demiş. Ceza her zaman suçu azaltmaz diyor. Bu konuda sizlerden gelen mesajlarla devam edeceğiz. Sizce cezai sorumluluk yaşı 10 yaşa indirilmeli mi yoksa 14 yaşta kalmalı mı bu sınır?

0: ister yumuşacık mozzarella. Gazi ile her lokma ayrı bir lezzet. Şimdi tüm marketlerde. Gazi, hayat seninle güzel. Metropol FM Aktüel Berlin.
1: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Berlin'de hükümet arayışı sürüyor. Üç parti koalisyon ön görüşmelerini tamamlamaya çalışıyor. Seçimden birinci parti olarak çıkan Sol Parti, Yeşiller ve Sosyal Demokrat Parti SPD ile olası koalisyon için görüşmeye devam ediyor. Tarafların antisemitizm, ırkçılık ve organize suçlarla mücadelede bağlayıcı mekanizmalar üzerinde anlaşması gerekiyor. Öte yandan bugün bir açıklama gelebilir. Berlin'de siyaset ve sivil toplumdan yaklaşık 80 isim Sol Parti, Yeşiller ve Sosyal Demokrat Parti koalisyonuna karşı çıkıyor. Yayınlanan çağrıda geniş toplumsal kesimleri temsil eden bir hükümet kurulması isteniyor. İmzacılar arasında ünlü siyasetçiler Joschka Fischer, Wolfgang Thierse ve Peter Altmaier bulunuyor. Spiegel dergisinin aktardığı çağrıda CDU, Yeşiller ve Sosyal Demokrat Parti'nin ortak hükümet kurma seçeneğini denemesi isteniyor. Berlin'de Işık Festivali 9 Ekim Cuma günü başlayacak ve 18 Ekim'e kadar sürecek. Başkentte yaklaşık 40 noktada renkli ışık gösterileri düzenlenecek. Brandenburg Kapısı, Televizyon Kulesi ve Bebelplatz aydınlatılacak. Gösteriler her akşam saat 19 ile 23 arasında ücretsiz izlenebilecek. Değerli dinleyenler, Almanya'nın Dış İstihbarat Teşkilatı BND'nin eski başkanı Hanning, casusluk şüphesiyle tutuklandı. Açıklamayı Federal Başsavcılık Sözcüsü yaptı. Buna göre 80 yaşındaki Hanning'e yöneltilen suçlamalar arasında vatana ihanet girişimi ve istihbarat ajanlığı bulunuyor. ADAC, Almanya'da 1 Ekim'de başlayan akaryakıt vergi indiriminin pompa fiyatlarına tam yansımadığını açıkladı. E10 benzinin litresi yaklaşık 2 euro 13 cent. Dizelin litresi 2 euro 23 cent oldu. Benzin bir haftada yaklaşık 13 cent, dizel ise 18 cent ucuzladı. ADAC'ye göre özellikle benzinde daha fazla indirim mümkün. Petrol fiyatları da gerilediği için fiyatların düşebileceği belirtiliyor. Sosyal Demokrat Parti Federal Meclis Grubu, ilk AfD'li eyalet meclisi başkanının seçilmesini Berlin'de protesto etti. Milletvekilleri Federal Meclis'ten Bebelplatz'a yürüdü. Savunma Bakanı Boris Pistorius da yürüyüşe katıldı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

Sevgin ve Şevval Samdal. Neydi o yıllar şarkısını dinledik ve paydos keyfimize devam ediyoruz. Şu aralar tartışmanın merkezinde nasıl konular var diye baktığımızda şöyle bir konu var. Sizlerden de fikirlerinizi alıyorum. Brandenburg AF'de şu an 14 olan bir sınır var. Çocuklardaki cezai sorumluluk yaş sınırı. 14 yaş. Bunun 10 yaşa indirilmesini istiyorlar. Gerekçe olarak da diyorlar ki ya işte 10-11 yaşındaki çocukların suç işlediğini görüyoruz. O yüzden artık onlar da cezalandırılmalı. Hukuki olarak cezalandırılmalı. 10 yaşa insin bu sınır diyorlar. Peki siz ne düşünüyorsunuz demiştim. Dinleyicilerimizden gelen mesajlardan bazılarına şöyle bir bakıyorum. Bir dinleyicimiz diyor ki bence cezai sorumluluk yaşının 10'a indirilmesine gerek yok. Zaten 14 yaşından küçük çocuklarla ilgili bir durum olduğunda dosya Jugendamt'a iletiliyor. Konu mahkemeye de gidebiliyor. Sonrasında tekrar Jugendamt devreye giriyor. Yani aileyle görüşmeler yapılıyor ve süreç takip ediliyor. En azından ben Jugendamt'ta çalışırken sistem böyle işliyordu demiş dinleyicimiz. Diyor ki o yüzden de 14 yaştan önce ayrıca ceza verilmesini gerekli görmüyorum. Zaten çocuk ve ailesiyle ilgili gereken kurumlar devreye giriyor demiş. İşte bunu bazen yeterli görmüyorlar. Belli ki AFD yeterli görmediği için 10 yaşa indirmek istiyor. Başka bir dinleyicimiz Gül yazmış. Diyor ki eğer böyle bir şey olursa ailelerde çocuk kalmaz. Çocuk birini itti diye doğru ya da yanlış bir değerlendirmeyle çocuk aileden alınabilecekse anne babaların işi çok zor olur. Öğretmen olayı yanlış görebilir, işte aileyle bir sorunu vardır ya da yanlış bir şikayet yapılırsa bunun sonucu çok daha ağır olabilir. Çünkü çocuk bir kez aileden alındı mı tekrar geri almak çok çok zor olabilir. O yüzden böyle bir yasa bana çok tehlikeli geliyor. Çocuklarla ilgili bu kadar ağır kararlar çok dikkatli verilmeli demiş Gül. Bu konuda bakalım tabii bu bir öneri sadece. Böyle bir durum şu anda yok, bunu söyleyelim. AFD sadece bunu istiyor. CDO da diyor ki 10 yaş çok küçük ama 12 yaşı belki tartışabiliriz diyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bu konuda sizlerle bunu da konuşuyor oluyoruz. Semih Cenk bize eşlik ediyor. Vur.

0: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Dimes, yeni görünümü aşırı cool. Lezzeti tam bir olay. Abartıyor muyuz? Biraz. Hak ediyor mu? Evet. Dimes, Türkiye'nin lider meyve suyu markası.
2: Altın alıp tasarruf etmek mi istiyorsun? Exchange AG'de tüm altın takılarda şimdi %25 indirim. Hemen uğra ya da online yuveliye-exchange.de.
3: Euro Gıda 2000 yılından beri Berlin'de hizmetinizde. Şimdi 16 şubesiyle size de çok yakın.
4: Euro Gıda, wir sind Familie.
2: Exchange AG, Berlin ve Potsdam'da 8 noktada. Yanında birebir hizmet. www.exchange-ag.de.
5: Flughafentransfer in Berlin und Istanbul zum Festpreis von nur 49,90. Einfach online reservieren. drivetoflight.com.
6: Bugün şöyle güzel bir kumpir yiyeyim. İçinde makarna salatası, kereviz ve Rus salatası olsun.
7: Siz ağzınızın tadını bilirsiniz. Bu nedenle Alsancak Simit Sarayı'nı tercih edersiniz. Saat 12'den sonra kumpir, pide, lahmacun, pizza ve makarna çeşitlerimiz Alsancak tadında sizi bekliyor. Alsancak Simit Sarayı.
8: Hülüşehstrasse 9, Sorsenestrasse köşesi Kreuzberg.
9: Flege'de çalışıyor ama kariyerinde ilerlemek mi istiyorsun? Berliner Beyer Flege Team sana yeni fırsatlar sunuyor. Sürekli tur yok. Weiterbildung imkanlarıyla kendini geliştir, idari alanda sorumluluk al. Esnek yapı, güçlü ekip de araç imkanı. Berliner Beyer Flege Team. Geleceğin değişsin. Daha geniş bilgi 469 06 775.

Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.

0: Akşamımıza çok yakışan bir şarkı. Ebru Gündeş'ten Ölümsüz Aşklar şarkısı. Vallahi yüreğimizi daldı. Ben bir daldım, gittim uzaklara görseniz. Böyle radyoda mikrofonun başında kulaklığımı taktım, böyle butonlarla bakışıyorum mikrofon butonları. Bu şarkıların gücü var ya, of, bayılıyorum ya. Her şarkının ayrı bir gücü, her şarkının ayrı bir duygusu var ya, bayılıyorum. Radyocu olmanın en sevdiğim özelliği bence bu. O kadar güzel bir yolculuk yapıyorum ki şarkıdan şarkıya. Evet, neyse, evet. Nerede kalmıştık? Arkadaşlar, insanın büyüdüğünü anladığı bazı anlar vardır ya. Mesela bu şarkıda ben böyle düşüncelere dalarken hissettim. Bunu düşündüm böyle bütün şarkı boyunca. Ya dedim, ben bu şarkılardan bu kadar etkileniyorsam ben büyümüşümdür demektir dedim. Ya büyüdüm demek. Büyüdüğümü ben şarkılardan etkilendiğimde anladım. Hani vardır böyle anlar. Sizin de büyüdüğünüzü anladığınız bazı anlar vardır. Mesela bunlardan biri şeydir. Yaşını gizlemeye başlamaktır. Yaşımızı eğer gizliyorsak artık. Aa, yaşımı sorma bana. Ya da işte sence kaç gösteriyorum falan diyorsak sanki büyüdük bir tık. Bunları konuşacağız birazdan. İnsanın büyüdüğünü anladığı anlar neler? Size soruyorum. Sizin kendi büyüdüğünüzü anladığınız anlar neler? Bunları bana WhatsApp'tan yazın. Bunu konuşuyor olacağız. Şimdi bir Almanya haberlerine bakacağız. Ve sonrasında Türkiye haberleri ve Erkin Koray Cemal'im diyecek.
1: Metropol FM, Almanya ve Dünya haberleri.
2: Ich bin Tanja Wagner. Der frühere BND-Präsident August Hanning kommt in Untersuchungshaft. Ein Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof in Karlsruhe setzte den Haftbefehl gegen den 80-Jährigen in Vollzug. Ihm wird Spionage vorgeworfen. Hanning war gestern festgenommen worden.
3: Nach seiner Beamtenlaufbahn soll Hanning über Jahre von seinem früheren Büroleiter interne BND-Dokumente bekommen und für seine Tätigkeit als Sicherheitsberater verwendet haben. Kunden dieses Geschäftsmodells sollen unter anderem Nachrichtendienste anderer Länder gewesen sein. Welche genau, ist unklar, auch welche geheimen BND-Infos so nach außen gedrungen sind. Jan-Henna Reitze, Nachrichtenredaktion.
2: Der Tankrabatt kommt nicht voll bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern an. Das sagen IFO-Institut und ADAC. Besonders bei E10 gibt's noch eine deutliche Lücke zum möglichen Preisrückgang von rund 17 Cent je Liter. Der Wirtschaftsverband Fuels und Energy widerspricht, die Entlastung komme durchweg in voller Höhe an. Ökonomen kritisieren den Rabatt außerdem als wenig zielgenau. Gerade Haushalte mit geringem Einkommen und kleinen Autos profitieren kaum. Das Kabinett hat einen Gesetzentwurf gegen digitale Gewalt beschlossen. Vorgesehen sind neue Straftatbestände etwa für sexualisierte Deepfakes, digitalen Voyeurismus, Cyberstalking und bestimmten Identitätsmissbrauch.
4: Wer eine nackte Frau ungefragt am Strand fotografiert oder einen nackten Mann ohne Erlaubnis in der Sauna filmt, macht sich künftig strafbar, wenn das Gesetz dann in Kraft tritt. Und wer sich Bilder einer realen Vergewaltigung ansieht oder auf dem Laptop oder in der Cloud hat, das alles wird zur Straftat. Bestraft wird künftig auch, wer unter dem Namen eines anderen Dinge im Netz verbreitet, die dem Ansehen dieses Menschen schaden können. Identitätsdiebstahl. Lea Matschulat, Nachrichtenredaktion.
2: Die Polizei hat eine international agierende Goldschmugglerbande ausgehoben. Bei Durchsuchungen in mehreren Bundesländern sowie in den Niederlanden hat es 3 Festnahmen gegeben. Außerdem wurden Gold und mehrere 10.000 Euro Bargeld sichergestellt. Die Bande soll über Jahre hinweg mit Drogengeldern bei Juwelieren Altgold angekauft, eingeschmolzen und in die Türkei geschmuggelt haben. Umgerechnet im Wert von bis zu 210 Millionen Euro.
1: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
5: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Şimdi Türkiye'de öne çıkan bazı başlıkların detaylarına bakıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay bugün AK Parti'ye katıldı. Tugay'ın rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı. Tugay'ın AK Parti'ye katılmasına yeni partiden ilk tepki de geldi. Yeni Parti Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, mecliste yaptığı açıklamada bu geçişi eleştirdi. Başarır, bazı belediye başkanlarının tutuklandığını hatırlatarak direnenlerin ceza

0: Ukrayna arasında doğrudan temasların başlaması için katkı vermeye hazır olduklarını da söyleyen Erdoğan, ayrıca Putin'in doğum gününü ve partisinin Duma seçimlerindeki başarısını kutladı. DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırhan, AK Parti ile seçim pazarlığı yapmadıklarını söyledi. Halk TV'de konuşan Bakırhan, partisinin CHP ile seçim işbirliğine gideceği yönündeki iddiaları da yalanladı. Bakırhan, çerçeve yasaya mecliste verilen 467 oyun çatışmasızlığa ve barışa verilmiş destek olduğunu söyleyerek bunun iktidarı yanıltmaması gerektiğini ifade etti. Türkiye Görme Engelli Kadın Milli Futbol Takımı İstanbul'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon oldu. Milliler finalde Polonya'yı 2-0 yenerek altın madalyayı kazandı. Türkiye ilk kez katıldığı turnuvayı yenilgi almadan ve gol yemeden tamamladı. Tekrar birlikte olacağız. Sağlıcakla kalın.
1: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM hava durumu.
2: Berlin'de, başkentte bugün hava 21 derece ve bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 9 ile 22 derece arasında değişecek, yağış beklenmiyor. Yarın bulutlu ve yer yer yağmurlu bir gün bizleri bekliyor, sıcaklık 11 ile 16 derece arasında olacak. Hava durumu sizlere Metropol FM KY Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Metropol FM, hava durumunu dinlediniz.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 117 euro 67 sent. Çeyrek altınsa 205 euro 93 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 55 lira 3 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi Hatay

0: Harun Kolçak'tan müthiş bir parça dinledik. Gitme seviyorum dedi. Evet, Paydos keyfimize devam ediyoruz. Herkese iyi akşamlar. Yollarda olanlara iyi yolculuklar. Hala çalışanlara kolaylıklar diliyorum. Şimdi insanın bazı anlar vardır. Böyle insan o an büyüdüğünü hisseder. Bunu konuşuyoruz arkadaşlar. İnsanın büyüdüğünü anladığı anlar ne var diye sormuştum. Mesela yaşını gizlemeye başlamak. Biz yaşımızı gizlediğimiz zaman anlayın ki büyüdük. Mesela geçenlerde bir genç bir kardeşim vardı. Onunla böyle konuşurken dedi ki ben artık büyüdüm dedi. Ya dedim ne büyümesi daha dedim 15 yaşındasın. Yok yok büyüdüm dedi. Nasıl anlıyorsun dedim. Diyor ki benim diyor artık sevdiğim futbolcular teknik direktör olmaya başladı. Oradan anlıyorum büyüdüğümü diyor. Her şeyi futbola nasıl bağlı bu erkekler ben hiçbir fikrim yok. Onun dışında bize bir dinleyicimiz yazmış. Bir dinleyicimiz ismi nedir? Nesrin. Nesrin diyor ki ben diyor annemle babamın yaşlandığını gördükçe büyüdüğümü hissediyorum demiş. Evet değil mi? Bu da kesinlikle yani çevremizdeki insanların, tanıdığımız insanların hayatımızda böyle yaşlandığını görmek bize bayağı büyüdüğümüzü hissettiren şeylerden. Peki başka neler var diye sorduğumda bir dinleyicimiz çok güzel yazmış. Diyor ki Ferdi Tayfur'un Emmioğlu şarkısında ben büyüdüğümü anladım. Orada da 14 yaşındaydım diyor. 14 yaşında bak tam büyümenin eşiği o zaman 14-15 yaşlar. Ben onu anladım. Ama hakikaten şarkılarla olan bağımız bize büyüdüğümüzü hissettiriyor bazen. Peki siz ne olunca büyüdüğünüzü anladınız? Bana mesajlarınızı gönderin. Biraz sonra devam ediyoruz. Göksel'le gülmek için yaratılmış diyecek.
1: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: Yıldır gördüklerimizi gösterebilsek. Yaşama ağır şartlarda başlayan masum yavruları, anne babasız hayatı tutunmaya çalışanları, yardımla değişen hikayelerini, umut dolan geleceklerini. Islamic Relief olarak 30 yıldır bağışlarını yetim çocuklara ulaştırıyor, en önemli ihtiyaçlarını karşılıyoruz. islamicrelief.de adresini ziyaret et ve şimdi bağış yap.
3: Konu tüp gazıysa Berlin macera sevmez. Kime güveneceğini iyi bilir. Kraft Gaz. Sadece uygun fiyat değil, kesintisiz servis, kurumsal kalite ve Berlin'in en büyük güvencesi. Kraft Gaz. Küçük hesapları bırakın, Berlin'in en büyüğüne güvenin. www.kraftgaz.de
4: Yuveliye Hatay. En güzel anılarınızı süsleyen, eşi olmayan isim. Yuveliye Hatay. Berlin'de 3 yerde. Güvencenizin adresi. Yuveliye Hatay. Hatay.de
1: Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM sosyal medyada da senin adresin. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
5: Metropol FM, senin radyon.
1: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.

0: İran Ünsal hayranım dedi. Paydos keyfimize devam ediyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, bazen insanın büyüdüğü anlar vardır. Büyüdüğünü anladığı anlar vardır. Peki biz nasıl anladık? Hangi anda anladık büyüdüğümüzü? Bunu konuşuyoruz. Mesela şarkıların ne demek istediğini anladığım zaman ben dedim ki tamam büyüdüm artık demiştim. Sizlerden gelen birçok mesaj var. Bir dinleyicimiz damardan girmiş olaya demiş ki bence kendi insan kendi yarasını kendi sarmayı öğrendiğinde büyür ve düştüğünde etrafına bakmadan kalktığında büyümüştür demiş. Of vallahi içimi işledi bu ya. Akşam akşam kederlendim. Durduk yere kederlendirdin bizi valla. Bir dinleyicimiz Stuttgart'ta Demet yazmış. Demet diyor ki ben büyüdüğümü bayram harçlığı almadığım zaman anladım. Bu çok erken bir büyüme oldu. Valla ben 10 yaşımdan sonra harçlık aldığımı hatırlamıyorum. Erken büyümüşüz biz. Bize ne oldu? Bir dinleyicimiz ses kaydı gönderiyor. Diyor ki
1: selam Esra, ben Berlin'den Emre. Valla Esra, ben büyüdüğümü yani sağ olsunlar buradan da hepsine çok çok ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Arka Sokaklar dizisinden anlıyorum ya.
0: Nasıl yani?
1: Yani ben o diziyi izlemeye başlayalı 7 yaşındaydım. Oradaki çocuklar büyüdü, aile sahibi oldu. Rıza Baba polisliğe ilk benimle başladı, emekli oldu sağ olsun. Adamın bir ömür boyunca başkomiserliğine, amirliğine, rütbe atlamalarına falan şahit olduk. O adam sayesinde Türk polisliğindeki makamları çözdük. Sağ olsun, var olsun.
0: Evet,
1: valla ben oradan anladım büyüdüğümü. Allah hepsinden de binlerce kere razı olsun. Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
0: Emre, muhteşem bir örnek verdin. Arka Sokaklar dizisi zaten bir nesli büyüten bir dizi. O kadar uzun sürdü ki o. Çok doğru. Ben de mesela küçükken şeyi bilmezdim. Hani sabıka ne demek onu bilmezdim. Ya da işte operasyon ifadesine başvuruldu. Suçüstü yakalandı. Kıskıvrak yakalandı. Bunlar ne demek bilmiyordum. Ben de onlarla öğrendim. Hakikaten beni de büyüten şeylerden biri Arka Sokaklarmış.

0: İster yumuşacık mozzarella, Gazi ile her lokma ayrı bir lezzet. Şimdi tüm marketlerde. Gazi, hayat seninle güzel.
1: Metropol FM Aktüel Berlin.
2: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Berlin'de hükümet arayışı sürüyor. Üç parti koalisyon ön görüşmelerini tamamlamaya çalışıyor. Seçimden birinci parti olarak çıkan Sol Parti, Yeşiller ve Sosyal Demokrat Parti SPD ile olası koalisyon için görüşmeye devam ediyor. Tarafların antisemitizm, ırkçılık ve organize suçlarla mücadelede bağlayıcı mekanizmalar üzerinde anlaşması gerekiyor. Öte yandan bugün bir açıklama gelebilir. Berlin'de siyaset ve sivil toplumdan yaklaşık 80 isim Sol Parti, Yeşiller ve Sosyal Demokrat Parti koalisyonuna karşı çıkıyor. Yayınlanan çağrıda geniş toplumsal kesimleri temsil eden bir hükümet kurulması isteniyor. İmzacılar arasında ünlü siyasetçiler Joschka Fischer, Wolfgang Thierse ve Peter Altmaier bulunuyor. Spiegel dergisinin aktardığı çağrıda CDU, Yeşiller ve Sosyal Demokrat Parti'nin ortak hükümet kurma seçeneğini denemesi isteniyor. Berlin'de Işık Festivali 9 Ekim Cuma günü başlayacak ve 18 Ekim'e kadar sürecek. Başkentte yaklaşık 40 noktada renkli ışık gösterileri düzenlenecek. Brandenburg Kapısı, Televizyon Kulesi ve Bebelplatz aydınlatılacak. Gösteriler her akşam saat 19 ila 23 arasında ücretsiz izlenebilecek. Değerli dinleyenler, Almanya'nın Dış İstihbarat Teşkilatı BND'nin eski başkanı Hanning, casusluk şüphesiyle tutuklandı. Açıklamayı Federal Başsavcılık Sözcüsü yaptı. Buna göre 80 yaşındaki Hanning'e yöneltilen suçlamalar arasında vatana ihanet girişimi ve istihbarat ajanlığı bulunuyor. ADAC, Almanya'da 1 Ekim'de başlayan akaryakıt vergi indiriminin pompa fiyatlarına tam yansımadığını açıkladı. E10 benzinin litresi yaklaşık 2 euro 13 sent, dizelin litresi 2 euro 23 sent oldu. Benzin bir haftada yaklaşık 13 sent, dizel ise 18 sent ucuzladı. ADAC'ye göre özellikle benzinde daha fazla indirim mümkün. Petrol fiyatları da gerilediği için fiyatların düşebileceği belirtiliyor. Sosyal Demokrat Parti Federal Meclis Grubu, ilk AfD'li eyalet meclisi başkanının seçilmesini Berlin'de protesto etti. Milletvekilleri Federal Meclis'ten Bebelplatz'a yürüdü. Savunma Bakanı Boris Pistorius da yürüyüşe katıldı.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
3: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

Yanımızdan tutacaksa hadi böyle yaşa derken kalbimize sormuş mu? Bu hayatta bizi böyle yakamızdan tutacaksa hadi böyle yaşa derken kalbimize sormuş mu? Benle böyle konuşma, kapıları kapatma. İkimize karşı bu dünya bizi anlamayacaklar.

0: İkimize karşı bu dünya bizi anlamayacaklar.
1: Büyüdüğümüzü ne zaman nasıl anlarız? İlk büyüdüğünüzü ne zaman hissetmiştiniz, nasıl anlamıştınız diye sormuştum. Bir dinleyicimiz Gülhan yazmış. Gülhan diyor ki ilk büyüdüğümü mezun olup iş hayatına atılıp kiramı kendim ödemeye başladığımda, yani sorumluluğum arttığı zaman anlamıştım büyüdüğümü. İlk diyor. İkinci kezde de kızım benim boyuma kadar geldiğinde ve aynı zamanda ilk kırışıklığımı keşfettiğimde anladım. Kırışıklıksa biz çoktan... Bir dinleyicimiz ses kaydı göndermiş. Diyor ki...
2: Esra'cığım, ben büyüdüğümü ilk aşık olduğumda anladım. O zamanlarda yaşım bayağı ufaktı. Aşık mıydı onu da bilmiyordum da işte böyle... Aa dedim, ben büyümüşüm.
1: Aa.
2: Aşık olmak güzel şey ya.
1: Aşık olmak güzel şeydi. Aşk eski bir yalan, Adem'le havada kalan. Ay, derbeder olduk iyice. Aşık olunca mı ilk büyüdüğünü hissediyorsun? Ben sanki aşık olmanın gençliğe has bir şey olduğunu düşünüyorum. Büyüyünce aşık olan var mı hakikaten? Biz çünkü böyle şarkılarla büyüdük. Aşk eski bir yalan şarkılarıyla büyüdük. Yani inancımız da kalmadı. Bir dinleyicimiz Özkan yazmış. Özkan diyor ki ben diyor büyüdüğümü ne zaman anladım size söyleyeyim diyor. Lidl veya Aldi'de alışverişe gittiğimde artık sadece ihtiyacım olan şeyleri alıp çıkmıyorum. Non-food bölümünde uzun uzun vakit geçirip her şeye tek tek bakıyorum. Acaba buna ihtiyacım var mı diye düşünüyorum. İşte o an anlıyorum ki ben yaşlanmışım.

0: Maydoz Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Dimes, yeni görünümü aşırı cool. Lezzeti tam bir olay. Abartıyor muyuz? Biraz. Hak ediyor mu? Evet. Dimes, Türkiye'nin lider meyve suyu markası.
2: Aha, mein Burger ist da.
3: Hä? Ich dachte, du magst keinen Burger.
2: Das ist nicht nur einfach ein Burger. Das ist der neue Sushi-Burger von Sushiana.
3: Boah, der sieht aber echt lecker aus.
2: Ich weiß. Deshalb habe ich dir auch eins bestellt.
4: Probier unsere verschiedenen Jana-Burger. Jetzt mit 30% Rabatt. Sushi-Jana.de.
5: Evlenenler, evini yenileyenler, şimdi istikbale. Hayalinizdeki yuva, İstikbal Berlin'de. Muhteşem düğün paketi sadece 5.990 euro. Üstelik 60 ay 0 faiz ödeme seçeneğiyle. Yeni bir başlangıç, yeni bir ev. İstikbal Berlin'de sizi bekliyor. Temple of Adam 176.
6: Sushi Yana.
4: 25 Mal in Deutschland, auch in deiner Nähe.
6: Sushi Yana.
7: Euro Gıda. Hızlı alışveriş, bol çeşit, helal et ve her zaman taptaze.
8: Die Profis, wenn es um ihren Einkauf geht. Euro Gıda, wir sind Familie.
0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet, Öz Yörem Sucuk.

0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Değerli dinleyicilerimiz, Paydos Keyfimiz devam ederken günün sonuna doğru böyle önemli konulara şöyle bir bakıyoruz. Frankfurt'a bağlandık. Mesut'la birlikteyiz. Hoş geldin Mesut.
3: Merhabalar, iyi yayınlar Esra. Herkese iyi dinlemeler.
2: Çok çok önemli bir konu var. Bu konu dijital şiddetle alakalı. Almanya hükümeti dijital şiddete karşı bazı adımlar atıyor. Nedir Mesut?
3: Evet, hep orman yangınlarını anlatacağız. Bu kez iyi bir haber verelim. Dijital şiddeti engelleyecek, en azından azaltacak bir girişim başlatıldı. Dijital şiddet derken internette kişisel haklara saldırı, işte linçleme, görüntü paylaşımı, sahte görüntü paylaşımı gibi çok geniş bir alan. Dolayısıyla herkesin hayatında önemli bir yeri olduğunu düşünüyoruz. Peki hükümet ne yapacak? Adalet Bakanı Stefanie Hobisch bir yasa tasarısı hazırladı. Bu da kabul edildi hükümette. Ama hemen altını çizelim. Hükümette kabul edildi. Daha meclise gelecek, tartışılacak. Nedir bu? Mahrem görüntüler üzerinden istismarı engellemeyi hedefliyor tasarı. Yeni bir suç tanımı getiriyor. Mağdurların haklarını aramasını kolaylaştırıyor. Bu İçeriklerin takibi ve insanların özel hayatına müdahale eden içeriklerin, sahte içeriklerin dağıtımı cezalandırılacak. Onunla ilgili bir tasarı şu anda hükümette, kabinede kabul edildi.
2: Evet, yapay zekanın gelişmesiyle birlikte cinsel içerikli sahte görüntüler de çok fazla kullanılıyor. Bunun için ne öngörülüyor peki?
3: Tasarıya baktığımızda şunu görüyoruz: gerçek kişileri cinsel eylemlerde gösteren yapay ya da değiştirilmiş görüntüler kapsamında mahremiyeti teşhir edermiş gibi göstermek ya da yani onun da sahtesini yaparak göstermek, bu tür içerikler kapsam içerisinde. Görüntünün yapay zekayla üretildiğinin açıkça belirtilmiş olması da cezadan kurtarmıyor. Yani bunu yapay zekaya yaptırdım, gerçek değil ki demek bir savunma olmaktan çıkıyor.
2: Şimdi peki gerçek görüntüler ve bu izinsiz çekimler nasıl ele alınıyor?
3: Örneğin yetişkinlere yönelik gerçek taciz görüntülerine erişmeye çalışmak, bunları bulundurmak cezalandırılabilecek. Tasarı 2 yıla kadar hapis veya para cezasını öngörüyor. Üretim ve paylaşımda hapis cezası 3 yıla kadar. Yani bulundurmak ceza ama bunu üretmek ve paylaşmak daha üst bir ceza. O da 3 yıla kadar cezayı çıkarabiliyor. Sauna, yüzme havuzu gibi alanlarda izinsiz mahrem çekimlerde yine düzenleme kapsamında olacak.
2: Evet, bir de bunu yapanlar genelde böyle sahte hesaplarla falan yapıyorlar bunu. Peki bu sahte hesaplar ve dijital takip de bu kapsama giriyor mu?
3: Şimdi orada olayın biraz şiddeti ve tekrarını dikkate alınacak. Şöyle ki, başkasının adına açılan hesaplardan itibarını ciddi biçimde zedeleyebilecek içerik paylaşılması ceza kapsamında olacak. İzinsiz dijital takip, stalking ve belirli koşullarda yine suç sayılabilecek. Bunların sık tekrar edilmesi tabii ki cezayı, suçu ağırlaştıracak.
2: Mağdurlar haklarını ararken hangi imkanlara kavuşacak?
3: Mağdurlar haklarını ihlal eden kişinin kimliğini öğrenmek için mahkemeye başvurabilecek. Mahkemede artık bu yayınlanan platform ya da onu paylaşan artık sahibi kimse, sistemin hangi firmaysa, ondan bu içeriklerle ilgili adres bilgilerini isteyebilecek. Yani takip daha kolaylaşacak mahkeme hukuk açısından.
2: Bu çok önemli bir konu. Aktardığın için teşekkürler Mesut.

Paydos keyfimizin sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Fakat bitmiyor burada. Paydos keyfinden sonra çok değerli bir program başlayacak. Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı başlıyor. Atilla Öner bugünkü konuğu olacak kendisinin. Şimdi Linet radyolarınızda İncir diyor. Hiçbir yere ayrılmayın herkese. İyi akşamlar.

0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Sayın Atilla Öner. Hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş buldum Okan.
1: Evet, şimdi müthiş bir hayat hikayesi bence. Çünkü işin içinde sanat var, işin içerisinde eğitimcilik var, yazarlık var, oyunculuk var ve yönetmenlik var. Aynı zamanda boks da mı yapıyorsunuz?
2: Ya evet, boks eğitmeniyim. Gençler için, bayanlar için, beyler için.
1: Ve şu anda bu devam ediyor Berlin Kreuzberg'de.
2: Evet. Aynen, evet. Salı günleri.
1: Peki, bir stüdyoda, bir merkezde mi bu yoksa kendinize ait bir yer var mı?
2: Bizim dediğimiz bir verein var, yani bir kurum, bir spor kurumu. Berliner Turnerschaft diye. Hı-hı. Orada 13 yıl oldu galiba, 13 yıldan beri. Hı-hı. Orada boks eğitmeni olarak ders veriyorum.
1: Peki bu klasik boks mu yoksa?
2: Evet.
1: Klasik boks.
2: Klasik boks.
1: İşte müthiş. Özellikle Türkiye'de de oyuncular çok meraklılar boksa.
2: Boks çok müthiş bir şey ya. Ben boks sanki biraz benim hayatımı kurtardı gibi söyleyebilirim. Yani o yüzden gençlere de boksu tanıtmak istiyorum. Onların hayatında bir parçası olmasını istiyorum.
1: Yani illa birisiyle, yani antrenmanlarda da illa birisiyle karşılaşmanız gerekmiyor.
2: Hiç gerekmiyor.
1: Yani bu gölge boksu ya da antrenmanda sadece yumruklarınızı sallayarak perişan hale gelebiliyorsunuz. Denedim çünkü oradan biliyorum.
2: Ya aslında durum sadece yumruklar değil, ayaklarla da çok bağlı. Yani evet. Bruce Lee'nin dediği gibi aslında biz dövüşürken ellerimizle değil, ayaklarımızla ve hüfte neydi evet. Hips, evet. Türkçesi
1: kalça mı?
2: Kalça. Kalçalarla dövüşüyoruz.
1: Evet.
2: Ve o senkronizeteyi.
1: Bu müthiş bir şey aslında.

0: oyunculuk eğitiminde eskiden konservatuvarda zorunlu eskrim dersleri vardı. Aslında bunun gibi, eskrim gibi yani. Hani oyunculuk eğitimiyle bağlantılı sporlar. Peki şimdi bu tiyatro konusuna gelelim. Siz aslında Duisburg Üniversitesi'nde ekonomi eğitimi aldınız ve bu bitirdiniz mi?
1: Hayır,
0: bitirmediniz. Takıldım. Ama bir yandan bir yandan da bu eğitimi kendiniz finanse ediyordunuz ve bar işletmeciliğinden kapı görevlisi olmaya kadar bunu finanse ettiniz. Aslında bu zor da bir dönemmiş herhalde.
1: Evet, biraz zor bir dönemdi. Biraz da devletin de desteği de oldu. BAFÖK denen bir şey var. Fazla paran olmadığı zaman sana devlet biraz ayda 300-400 euro falan veriyor. Bir kısmını oradan tamamlıyordum. Ama bunu sana kredi olarak veriyor devlet. Hı-hı. Faizsiz bir kredi olarak. Hı-hı. Sonra bunu geri ödemek zorundasın.
0: Peki hemen devam ediyorum. Köln'de Theater der Keller, bilmiyorum doğru telaffuz ettim mi? Orada oyunculuk eğitiminizi üstün bir başarıyla tamamladınız. Şimdi evet. Ardından benim için telaffuzu zor olan Rheinisches Landestheater söyler misiniz?
1: Evet, Rheinisches Landestheater. Rhein-Neir.
0: Ve burada ilk tiyatro sözleşmenizi yaptınız. Daha sonra Düsseldorfer
1: Schauspielhaus.
0: Evet. Daha sonra Theater Hagen. Ondan sonra Atze Musiktheater. Sonra Wolfgang Boher Theater ve Bauhaus.
1: Neunenstraße
0: gibi tiyatrolarda. Burada projelerde rol aldınız. Aynı zamanda çeşitli sinema, televizyon projeleri Türkiye'de evet. ve Almanya'da. Evet. Peki, müthiş. Müthiş ve bir de 2019'da uzun metrajlı sinema filmi senaryosu geliştirmek üzere Almanya Federal Hükümeti'nden Kültür ve Medya Komiserliği tarafından verilen bir geliştirme bursunu kazanıyorsunuz.
1: Aynen.
0: Bu parlak bir hayat gerçekten. Sonra Bauhaus Neunerstrasse bünyesinde düzenlenen Unconventional Science. Yeni post göçmen tiyatro metinleri yazarlık atölyesinde yazar olarak katıldınız. Aynen. Ve aynı yılın Aralık ayında burada Territory adlı belgesel tiyatro oyununu geliştirip aynı tiyatroda sahneye koydunuz. Müthiş, müthiş, müthiş ve bunlar çok yakın tarihler.
1: Evet.
0: Sonra biraz uzatıyorum ama hemen vaktimiz daralıyor söyleyeyim. Bauhaus Neunerstrasse'de prodüksiyonlarda rol aldınız, devam ediyorsunuz. Ve yine burada Bagajınız Sahipsiz isimli oyunda oyuncu olarak yer alıyorsunuz ve 3 Ekim'den itibaren de bu oyun sahnede olacak.
1: Doğru.
0: Müthiş, müthiş, müthiş.
1: Bir de Im Strom'u unuttunuz. Onu da kendim bu şeyde...
0: Ben de notlarımda yok belki de, evet.
1: Unconventional Science'daki yazdığım, o geliştirdiğim oyun, onu da sergiledim Territory'den sonra. O Im Strom, o Territory gençlerle bir oyundu. Biraz böyle, nasıl diyeyim, Almancası...
0: Özür dilerim, duralım, bir sonraki bölümde
1: tamam,
0: devam
1: tamam,
0: edelim.
1: Tamam.
2: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Sayın Attila Öner. Peki devam edelim bu dolu dolu kariyere. Tam Territory'den bahsediyorduk.
2: Evet, Territory bir yarı belgesel bir oyundu. Çünkü orada 4 tane Berlinli genci bulmuştuk. Hatta sokakta castinglerini yaptık. Onlarla beraber bir onların hayat hikayelerinden çıkarak bir oyun sergiledim. Kendi hayatlarının böyle bir muhasebesini yaptılar o oyun içerisinde. Hı-hı. Birbirlerine yardım ederek. Bazı hikayeler biraz ağırdı. Bir tane oyuncumuzun annesi biraz...
1: rahatsız mıydı?
2: Rahatsızlık vardı. Diğerinin abisi hapishanedeydi. Diğeri çok mobbinge uğramış okulda. Yani böyle çok ağır hikayelerdi. Onlarla 3 ay boyunca zaman geçirdim. İnterviewler yaptım. O interviewler üzerinden bir oyun hazırladım. Bir metin hazırladım. Sonra 6 hafta içerisinde onlarla sahneye geçtik. Ve onların ilk sahnede ilk adımlarına ben yardımcı olabildim.
1: Bu müthiş. Şimdi Türkiye'de de bu oyun geliştirme, tırnak içinde söylersek, bu yapılmaya başlandı. Türkiye'de de çok görüyoruz ama Almanya'da uzun süredir var. Evet. Ve aslında tiyatroyu hayatın içine almak, aynen, ya da hayatı tiyatronun içine koymak açısından bunlar müthiş müthiş deneyimler. Peki bir Türk kökenli bir sanatçı olarak nasıl görüyorsunuz Almanya'da Türklerin tiyatro işlerini?
2: Almanya'daki Türklerin tiyatro için Türkiye'deki işlerini mi bahsediyorsunuz?
1: Hayır, buradaki, burada buraya misafir gelen oyunlardan söz etmiyorum. Ben burada başarılı insanlar olduğunu görüyorum, sizin gibi. Birçok kurumsal tiyatroda genel sanat yönetmenliğinden dramaturgluğa, yönetmenliğe kadar, evet, gelmiş, kendini kabul ettirmiş çok, evet, fazla Türk olduğunu görüyorum ama sizin yorumunuzu merak ediyorum. Yeterli mi? Nasıl? Yani buradaki Almanya'daki bu 60 yılı aşkın Türk varlığı gerçekten sanatta kendini hakkıyla gösterebildi mi? Yoksa ne?
2: Gösterebiliyor. Ben başlarken daha azdı. Sonra ben Shermin Langhoff için Berlin'e gelmiştim. Ballhaus Nonnenstrasse'nin başına geçti o tiyatronun. Orada beni yanına aldı, kadrosunu aldı. Ben orada birkaç tane oyunda yer aldım. Ve biz orada post-migrant tiyatro terimini bir şekilde dünyaya getirdik.
1: Evet,
2: müthiş. Ve oradan başladı.
1: Müthiş.
2: Sonra oradan Shermin Langhoff, Maxim Gorki'ye geçti.
1: Evet, ve daha da yeni ayrıldı.
2: Şimdi yeni ayrıldı. Evet, evet, buradan da selamımı söylüyorum Shermin ablama. Ve aslında bunu sanki ayıptır söylemesi, biz başlattık. Evet, yani bu, evet, bu devrimi. Yani evet. Ondan sonra Almanya'nın bütün diğer devlet tiyatrolarında yabancılara daha çok özen gösterildi, yer ayrıldı. Normalde her devlet tiyatroda belki bir tane yabancı vardı. Çok şeydi böyle.
1: Yani. Burada en azından Türklerin yoğunlukla yer alması bu sayede oluyor.
2: Türklerin ve, evet, başka yabancıların da, evet, yani.
1: Tabii başkalarına da yarıyor bu.
2: Aynen. Siyahiler olsun, evet, ya da ne bileyim başka ırklarda olsun. Yani ama aslında hepimiz Almanız, yeni Almanlarız.
1: Aslında şunu göstermeniz açısından çok önemli. Aslında Almanya başlangıcında 50 yılların sonunda ben iş gücüne ihtiyacım var. İşte davet ettim bu Türkleri, geldiler ve bunlar burada artık kalıyor. Bunu kabul etmesi zaten bir zaman aldı. Ama evet, Almanlar belki de hiç şunu öngörmediler o yıllarda. Peki bu insanlar bizim kültür sanat hayatımız içerisinde domine edecek kadar, yönlendirecek kadar, biraz önce bahsettiğiniz, evet, gibi reformist olacak kadar yer alabilecekler mi? Yani bu adamlar sadece fabrikalarda mı çalışacak? Yoksa ben tiyatroya gittiğim zaman da bunları görecek miyim? Ya da bunlardan birinin yazdığı bir oyunu izleyecek miyim? İşte bu asıl reform bu. Evet. Müthiş, yani bu gerçekleştirdiğiniz sanatsal devrim bu. Hakikaten tebrik ediyorum. Bir sonraki bölümde devam edeceğiz.
0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
3: Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. Telefon 030 355 16307
4: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf.
5: Telefon 030 30 10 1415.
6: Felgen, Fahrwerk ve Umbau mu yaptınız? Eintragung, Vollgutachten veya Einzelabnahme mi gerekiyor? Doğru adres, amtlich anerkannte Prüfstelle Karakaya. Yabancı araçlara Vollgutachten ve Wohnmobilabnahmen konusunda uzman hizmet. GTÜ Prüfstelle Karakaya, Berlin'de 5 noktada.
7: Etin gerçek lezzetini arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu Restoran'da steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kırmasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran, Uranienburger Straße 89, U-Bahnhof Wittenau.

En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Müziğimizin tüm renkleri. Radyonda müziğimizin en güzelleri ve tüm renkleri. Binlerce melodiler, bizi anlatan şarkılar. Metropol FM, senin radyon.

0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Sayın Attila Öner. Peki, şu andan sonrası artık orta yaşlısınız. Ve ne düşünüyorsunuz, nasıl bakıyorsunuz geleceğe Almanya'da? Hem sanatsal olarak hem de kişisel olarak.
2: Ya şimdi 3 çocuk babasıyım, yani iyi bakmak zorundayım.
1: Evet.
2: Yani pozitif kalmak zorundayım, her şeye rağmen hep pozitif kalmak zorundayım. Biraz da burcum yay burcu.
1: Hı hı.
2: Biz hep hayata pozitif bakmakla biraz şeyiz. Daha ya nasıl diyeyim, daha şanslıyım belki.
1: Hı hı.
2: O yüzden yani her şey güzel olacak gibi geliyor bana. Yine de her şeye rağmen.
1: Hı hı.
2: Ben buna inanıyorum. Çok hı hı. Yani çok güzel insanlar var bu ülkede. Belki popülistleri bir yana bırakırsak, Almanya'ya inanıyorum. Almanya'nın çok büyük bir tarihte bir çok bataklıktan geçtiği için öyle kolay kolay öyle bir bataklığa gireceğini sanmıyorum bir daha. Böyle ırkçılık konusunda.
1: Evet, özellikle, özellikle. Evet,
2: ona inanıyorum.
1: Evet, evet. Peki, çok teşekkür ederim. Programa son vermeden önce bana Almanca bir kelime öğretin. Sizce önemli bir kelime ya da benim işime yarayacağını düşündüğünüz bir kelime.
2: Bleib locker. İki kelime.
1: Güzel.
2: Bleib locker. Rahat ol.
1: Bir daha söyleyin.
2: Bleib locker.
1: Bleib locker. Rahat
2: Bleib
1: ol.
2: Locker. Rahat ol.
1: Ha. Yani burada mesela bir gece sokakta karşılaştığım bir adama da söyleyebilir
2: tabii.
1: Miyim?
2: Tabii. Yani bu ülke biraz gergin bir ülke.
1: O beni soymak istiyorsa da söyleyebilir miyim?
2: Her zaman söyleyebilirsin. Yani bence Bleib locker hep geçerlidir. Rahat olalım.
1: Rahat olan.
2: Keep cool. İngilizler keep cool.
1: Keep cool. Evet.
2: Almanlar bleib locker.
1: Evet. Havaalanında polis üzerine ararken de söyleyebilirsin. Aslında bu bir üstünlük de getiriyor.
2: Getirebilir. O zaman bir z eklersen, siz eklersen daha iyi olur. Çünkü bleib locker şey oluyor. Yani senli benli oluyor.
1: Biraz bir senli benli ama bir üstünlük de gösteriyor. Yani rahat ol falan diyor.
2: Yani ama polis bunu senli benli nasıl konuşuyorsun benimle diyebilir. Evet. O yüzden evet. Bleib z locker şey olur biraz. Daha resmi olur.
1: Ben onu yapmak istemem. Ben bleib locker demek isterim. Daha tam doğru söyleyebilir miyim?
2: Bleib locker.
1: Bleib locker. Bleib locker. Yani oraya siz biz demek istemem. Niye diyeyim? Ben Türk'üm. Ben ona direkt rahat ol demek istemem.
2: Güzel söylüyorsun yani. Sanki çok...
1: Ay, çok teşekkür ederim.
2: Ben
1: Attila,
2: teşekkür ederim.
1: Çok
2: ben
1: teşekkür ederim. İyi ki geldiniz.
2: Sağ olun.
0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programını dinlediniz. Her gün farklı bir konuk, farklı bir hikaye. Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı pazartesi gününden perşembe gününe kadar saat 19 ile 20 arası Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon.

0: otomobil satışları hızla artıyor. Yılın ilk 8 ayında 1 milyon 640 binden fazla tamamen yani full elektrikli araç trafiğe kaydedildi. Bu rakam geçen yıla göre yaklaşık %45 artış anlamına geliyor. Tam elektrikli otomobillerin Avrupa genelinde pazar payı %21,7'ye yükseldi. En çok tercih edilen motor türü ise %36,6 payla hibrit otomobiller oldu. Yani hem yakıt ve elektrik karışımı modeller. Benzinli ve dizel araç satışları ise gerilemeye devam etti. Almanya'da ve genel olarak elektrikli araç alımlarında uygulanan teşvikler hane gelirine, aile büyüklüğüne ve aracın durumuna göre 1500 euro ile 6000 euro arasında değişen hibe ve bonuslar sunmakta.
1: Grundsätzlich sind je nach den persönlichen Umständen zwischen 1500 und 6000 Euro staatliche Unterstützung drin. Die Basisförderung liegt für reine, neu zugelassene Elektroautos bei 3000 Euro. Für bestimmte Plug-in-Hybride und E-Autos mit Range Extender gibt es die Hälfte. Das gilt übrigens für Kauf oder Leasing.
0: Değerli dinleyenler, yardımlardan yararlanmak için hane halkı yıllık vergilendirilebilir gelirinin belirli bir sınırının genellikle 80 bin euro ile 90 bin euro arası altında olması gerekir. Hanedeki her çocuk için bu sınır arttırılabilir. Aile büyüklüğüne ve kriterlere göre toplam destek tutarı 6000 euroya kadar çıkabilir.
1: Grundsätzlich gilt, das Haushaltseinkommen darf 80.000 euro im Jahr nicht überschreiten. Bei zwei Kindern liegt die Grenze bei 90.000 euro. Für Haushalte mit einem Einkommen von maximal 60.000 euro steigt die Förderung für reine E-Autos von 3.000 auf 4.000 euro. Und wer ein Maximaleinkommen von 45.000 euro im Jahr zur Verfügung hat, der kann 5.000 euro Prämie beantragen. Familien können dann pro Kind zusätzlich zur Basisförderung 500 euro bekommen, insgesamt aber höchstens nochmal 1.000 euro obendrauf.
0: Tam elektrikli araç satışlarında Avrupa'nın en büyük pazarlarında dikkat çekici artışlar kaydedildi. Ocak-Ağustos döneminde Fransa'da satışlar %74, Almanya'da %53, Danimarka'da ise %40'a yükseldi. Avrupa Birliği'nde yeni otomobil satışları yılın ilk 8 ayında ciddi anlamda arttı. Avrupa Otomobil Üreticiler Birliği verilerine göre Ocak-Ağustos döneminde totalde yaklaşık 7,5 milyon yeni otomobil trafiğe kaydedildi. Bu geçen yılın aynı dönemine göre %5,3'lük bir artış anlamına geliyor. Elektrikli ve hibrit araçlar ise pazarın 3'te 2'sinden fazlasını oluşturdu. Yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
2: Metropol FM özel dosyayı dinlediniz.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: İsmail yazmış. Abi diyor, yükselen kiralardan bahsediyorsun diyor. Ben de üniversiteye gidiyorum. Frankfurt'tayım diyor. 30 metrekare yere diyor 750 euro para ödüyorum diyor.
2: Bu ne be?
1: 30 metrekarelik ev mi olur baba? Yatağa uzandığında aynı anda hem mutfaktaki çorbayı karıştırırsın, hem de aynı zamanda diğer ayağınla dış kapıyı açarsın. Ama tabii iyi yandan da bakmak lazım. Ev o kadar küçük ki nefes alıp verdikçe evin içi ısınır.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Ege.

seni seviyorum. Seni seviyorum diye senden önce hiç kimseye söylemedim dersem yalan olur. Hiç hesapsız, çılgınca seni seviyorum. Bazen bir çocuğun karanlıktan korktuğu gibi seni sevmekten korkuyorum. Gözlerim az önce iflas etti. Issız, tenha üşüyorum. Isıtmak için içimi içimden

beni sana sevdirmek olsa, ki bu çok kolaydı, ben seni sevmenin tadını çıkarıyorum. Aklımdayken dün akşam o kadına gülümsemedim.

0: Önce hiç kimseye söylemedim dersem yalan, yalan olur. Seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum.
1: Etin gerçek lezzetini arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu Restoran'da steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kremasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran. Oranienburgerstraße 89 U-Bahnhof Wittenau.
2: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli, biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf. Tages Fliege Tre Elina DE.
3: Kfz-Prüfstelle Karakaya, jetzt mit 5 Standorten für Sie da. Holzmarktstraße 11 Mitte, Prinzenallee 20 Wedding, Oranienburger Straße 61 Wittenau, Kaiserin Augusta Allee 9 Moabit und Bastianstraße 17 Wedding. Schnell, professionell, persönlich. Prüfstelle Karakaya.
4: Foto Selçuk'ta e-pass foto sadece 10 euro. Almanya, Türkiye veya başka bir ülke için tek fiyat 10 euro. Foto Selçuk, Oranienstraße 182 Kreuzberg.
5: Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. www.aslan-fahrschule.com.

Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsiniz.

0: olmasın. Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Alman Gizli Haber Alma Teşkilatı BND eski başkanı August Hanning hakkındaki casusluk soruşturmasında dikkatler görevden ayrıldıktan sonra gizli bilgilere nasıl ulaşmış olabileceğine çevrildi. Dosyanın ortaya çıkışında Hamburg'daki blok soruşturmasında önemli bir rolü var. Hanning'in BND'deki kamu görevi 2009 yılında sona erdi. Daha sonra danışman olarak çalışmaya başladı. Savcılığın şüphesine göre bu dönemde BND'ye ait gizli bilgiler kendisine ulaştırıldı ve Hanning bu bilgileri danışmanlık faaliyetlerinde kullandı. Konu üzerine ayrıntıları şimdi Alman haber ajansı DPA muhabiri Jan Henne Reitze'den alıyoruz.
2: Nachdem seine Beamtenlaufbahn 2009 zu Ende war, hat Hanning als Berater gearbeitet und soll dabei geheime Informationen aus dem BND zum Kauf angeboten haben. Wie ist er daran gekommen? Nach Angaben der Bundesanwaltschaft über seinen ehemaligen Büroleiter, der bis in diesem Jahr weiter für den BND gearbeitet hat und gegen den jetzt wegen Beihilfe ermittelt wird. Mindestens 2000 Dokumente soll Hanning so bekommen haben. An wen genau er sie verkauft haben soll, ist nicht offiziell. Genannt werden aber fremde Nachrichtendienste.
1: Hanning'in gizli BND belgelerine eski büro müdürünün üzerinden ulaştığı öne sürülüyor. Bu kişinin 2026'ya kadar BND'de çalışmaya devam ettiği belirtiliyor. Hanning'in bu yolla en az 2000 belge aldığı ve bazı gizli bilgileri yabancı istihbarat servislerine sunmuş olabileceği araştırılıyor. Belgelerin tam olarak kime aktarıldığı ise resmi olarak açıklanmış değil. Peki bu casusluk şüphesi nasıl ortaya çıktı? Burada Hamburg'da devam eden blok dosyası devreye giriyor. Hanning hakkında daha önce blok ailesiyle bağlantılı başarısız bir kaçırma girişiminde rol aldığı şüphesiyle aramalar yapılmıştı.
2: Wegen des Vorwurfs mit einem gescheiterten Entführungsversuchs im Fall Block zu tun zu haben, hat es im vergangenen Jahr Durchsuchungen bei Hanning gegeben. Diese Vorwürfe hat er zurückgewiesen und bisher ist bei den Ermittlungen dazu auch nichts Handfestes gegen ihn rausgekommen. Aber bei den Durchsuchungen haben sich andere Hinweise ergeben auf die Vorwürfe, die jetzt auf dem Tisch liegen und wegen denen Hanning jetzt festgenommen wurde.
1: Hanning bu suçlamaları reddetti ve blok dosyasındaki soruşturmada kendisine karşı şimdiye kadar somut bir bulgu ortaya konmadı. Fakat geçen yıl yapılan aramalarda başka materyaller bulundu. Bu bulgular Hanning'e yöneltilen casusluk ve vatana ihanet girişimi suçlamalarına ilişkin ayrı soruşturmanın başlamasına yol açtı. Yani blok soruşturması ile casusluk dosyası aynı dava değil. Fakat blok dosyası kapsamında yapılan aramalar Hanning hakkında yeni ve çok kapsamlı istihbarat soruşturmasının başlangıç noktası oldu. Diğer bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.

0: Foto Selçuk'ta e-pass foto sadece 10 euro. Almanya, Türkiye veya başka bir ülke için tek fiyat 10 euro. Foto Selçuk, Oranienstraße 182 Kreuzberg.
1: İstanbul'a uçacağım. Berlin havaalanına nasıl ulaşırım? İstanbul'da otele nasıl gideceğim?
0: Artık düşünmeyin. Drive to Flight ile BER İstanbul veya Sabiha Gökçen havaalanı transferi sadece 49.90'a. Online rezervasyon yapın. Rahat yolculuğun keyfini çıkarın. Şoförünüz tam saatinde kapınızda. DriveToFlight.com.
2: Kreuzberg, seid ihr bereit für echten Streetfood? Hot Chicks bringt Geschmack, Beats und Live-Cooking direkt in den Kiez. Burger, Brathähnchen, farklı menülerle. Hepsi helal. Büyük, küçük, herkesin yeni buluşma noktası. Stylish, laut, lecker. Hot Chicks, açıldı. Cottbus Adam 32.
3: Bro, seit wann hast du Führerschein?
4: Digga, ich hab meinen Führerschein voll easy bei Fahrschule Metropol gemacht.
3: Was? Bro, ich wurde mit Billigpreisen angelockt und habe immer noch keinen Führerschein. Bekomme nicht mal meine Termine.
5: 22 Jahre Erfahrung. Fahrschule Metropol. Weserstraße 213 am Hermannplatz. www.fahrschulemetropol.de.

0: kaza mı yaptınız? O zaman bize gelin. Amtlich anerkannte Prüfstelle Karakaya. Profesyonel Unfallgutachten, hızlı randevu ve güvenilir hizmet. GTÜ Prüfstelle Karakaya. Berlin'de 5 noktada hizmetinizde.
1: Kreuzberg, seid ihr bereit für echten Streetfood? Hot Chicks bringt Geschmack, Beats und Live-Cooking direkt in den Kiez. Burger, Brathähnchen, Fartle Menülerle. Hepsi helal. Büyük, küçük, herkesin yeni buluşma noktası. Stylish, laut, lecker. Hot Chicks, açıldı. Cottbus Adam 32.
2: Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. Baumschulenstraße 26, S-Bahnhof Baumschulenweg.
3: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf.
1: Telefon 030 30 10 14 15.
4: Etin gerçek lezzetini arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu Restoran'da steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kremasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran, Oranienburger Straße 89, U-Bahnhof Wittenau.

0: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf. Tages Fliege Tre Elina DE.
1: Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. Telefon 030 355 16307.
2: Etin gerçek lezzetini arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu Restoran'da steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kremasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran, Uranienburgerstraße 89, U-Bahnhof Wittenau.
3: Kfz-Prüfstelle Karakaya. Jetzt mit 5 Standorten für Sie da. Holzmarktstraße 11 Mitte, Prinzenallee 20 Wedding, Oranienburger Straße 61 Wittenau, Kaiserin Augusta Allee 9 Moabit und Bastianstraße 17 Wedding. Schnell, professionell, persönlich. Prüfstelle Karakaya.

0: Seid ihr bereit für echten Streetfood? Hot Chicks bringt Geschmack, Beats und Live-Cooking direkt in den Kiez. Burger, Brathähnchen, Fartle Menülerle. Hepsi helal. Büyük, küçük, herkesin yeni buluşma noktası. Stylish, laut, lecker. Hot Chicks açıldı. Cottbus Adam 32.
1: Bro, seit wann hast du Führerschein?
2: Digga, ich hab meinen Führerschein voll easy bei Fahrschule Metropol gemacht.
1: Was? Bro, ich wurde mit Billigpreisen angelockt und habe immer noch keinen Führerschein. Bekomme nicht mal meine Termine.
3: 22 Jahre Erfahrung. Fahrschule Metropol. Weserstraße 213 am Hermannplatz. www.fahrschulemetropol.de.
4: Yanlış yerde yanlış fotoğraf çektirmeyin. Mayıs 2025'ten itibaren Alman pasaportu, Alman kimliği ve Alman oturum kartı için elektronik pasfoto gerekli. Foto Selçuk'ta e-pasfoto, biyometrik pasfoto, Türk pasfotosu ve tüm ülke pasfotoları yalnızca 10 euro. Foto Selçuk, 1982'den beri hizmetinizde. Oranienstraße 182, Kreuzberg.
5: İstanbul'a uçacağım. Berlin havaalanına nasıl ulaşırım? İstanbul'da otele nasıl gideceğim?
6: Artık düşünmeyin. Drive to Flight ile BER İstanbul veya Sabiha Gökçen havaalanı transferi sadece 49.90'a. Online rezervasyon yapın, rahat yolculuğun keyfini çıkarın. Şoförünüz tam saatinde kapınızda. Drive to Flight.com.

0: Etin gerçek lezzetini arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu Restoran'da steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kırmasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran. Oranienburgerstraße 89 U-Bahnhof Wittenau. Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. www.aslan-fahrschule.com.
1: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf.
2: Telefon 030 30 10 14 15.
3: Aracınızın TÜV zamanı mı geldi? O zaman Prüfstelle Karakaya'ya gelin. Amtrişana Kante Prüfstelle Karakaya. TÜV'de profesyonel hizmet. Randevusuz hizmet avantajıyla GTÜ Prüfstelle Karakaya. Berlin'de 5 noktada hizmetinizde.
4: Kreuzberg, seid ihr bereit für echten Streetfood? Hot Chicks bringt Geschmack, Beats und Live-Cooking direkt in den Kiez. Burger, Brathähnchen, farklı menülerle. Hepsi helal. Büyük, küçük, herkesin yeni buluşma noktası. Stylish, laut, lecker. Hot Chicks, açıldı. Korpus Adam 32.
5: Foto Selçuk'ta e-pass foto sadece 10 euro. Almanya, Türkiye veya başka bir ülke için tek fiyat 10 euro. Foto Selçuk, Oranienstraße 182, Kreuzberg.

senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim,

sancı gitmez dedim kaldı gönül. Sen istedin ben dinledim, senden ayrı olmaz dedim en sonu.

yaşıyorsun için için. Demedim mi sana gönül? Sen istedin, ben dinledim. Senden ayrı olmaz dedim. En sonunda ben de sevdim. Şimdi ben...

0: Seid ihr bereit für echten Streetfood? Hot Chicks bringt Geschmack, Beats und Live-Cooking direkt in den Kiez. Burger, Brathähnchen, Farklı Menülerle. Hepsi helal. Büyük, küçük, herkesin yeni buluşma noktası. Stylish, laut, lecker. Hot Chicks açıldı. Cottbus Adam 32.
1: Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. Baumschulenstraße 26, S-Bahnhof Baumschulenweg.
2: Kfz-Prüfstelle Kadakaya. Jetzt mit 5 Standorten für Sie da. Holzmarktstraße 11 Mitte, Prinzenallee 20 Wedding, Oranienburger Straße 61 Wittenau, Kaiserin Augusta Allee 9 Moabit und Bastianstraße 17 Wedding. Schnell, professionell, persönlich. Prüfstelle Kadakaya.
3: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli, biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf. Tages Fliege-Elina.de.
4: Etin gerçek lezzetini arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu Restoran'da steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kıymasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran, Oranienburger Straße 89, U-Bahnhof Wittenau.

0: Şu anda en güzel slow şarkıların çalındığı Metropol FM Gece Ekspresi programını dinliyorsunuz.
1: Bitirdim neyim varsa türlü türlü acılarla bir kaderle bitmeyen.

0: İstanbul'a uçacağım. Berlin havaalanına nasıl ulaşırım? İstanbul'da otele nasıl gideceğim?
1: Artık düşünmeyin. Drive to Flight ile BEA İstanbul veya Sabiha Gökçen Havaalanı transferi sadece 49.90'a. Online rezervasyon yapın, rahat yolculuğun keyfini çıkarın. Şoförünüz tam saatinde kapınızda. DriveToFlight.com. Yanlış yerde yanlış fotoğraf çektirmeyin. Mayıs 2025'ten itibaren Alman pasaportu, Alman kimliği ve Alman oturum kartı için elektronik pasfoto gerekli. Foto Selçuk'ta e-pasfoto, biyometrik pasfoto, Türk pasfotosu ve tüm ülke pasfotoları yalnızca 10 euro. Foto Selçuk, 1982'den beri hizmetinizde. Telefon 615-2485.
2: Bro, seit wann hast du Führerschein?
3: Digga, ich hab meinen Führerschein voll easy bei Fahrschule Metropol gemacht.
2: Was? Bro, ich wurde mit Billigpreisen angelockt und habe immer noch keinen Führerschein. Bekomme nicht mal meine Termine.
4: 22 Jahre Erfahrung, Fahrschule Metropol. Weserstraße 213 am Hermannplatz. www.fahrschulemetropol.de.

gökte kayıp giderken, ıslak bir yolda yalnız yürürken, bambaşka bir şeyi düşünürken,

0: Metropol FM Özel Dosya. Değerli dinleyenler, Almanya'da ilk kez Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından aşırı sağcı olarak tanımlanan AfD'li bir siyasetçi eyalet parlamentosu başkanlığına seçildi. Sachsen-Anhalt Eyalet Meclisi'nde yapılan oylamada AfD'li milletvekili ve eyalet teşkilat başkanı Tobias Rausch parlamentonun yeni başkanı oldu. Magdeburg merkezli eyalet meclisinde yapılan gizli oylamada Rausch kullanılan 82 oyun 48'ini aldı. 29 milletvekili Rausch'a karşı oy kullanırken 5 milletvekili çekimser kaldı. Böylece 35 yaşındaki AfD'li siyasetçi ilk turda gerekli çoğunluğu elde etti.
1: Für den Wahlvorschlag stimmten 48 Abgeordnete, gegen den Wahlvorschlag 29 und es gab 5 Stimmenthaltungen. Sehr geehrter Herr Kollege Rausch, Sie sind damit zum Präsident des Landtages von Sachsen-Anhalt der 9. Wahlperiode gewählt worden und ich gratuliere Ihnen hierzu.
0: Aşırı sağcı AfD'nin eyalet parlamentosunda 39 milletvekili bulunuyor. Rausch'un 48 oy alması kendi partisinin dışında da en az 9 milletvekilinin desteğini aldığı anlamına geliyor. Ancak oylamanın gizli yapılması nedeniyle bu oyların hangi partilerden geldiği kesin olarak bilinmiyor. Seçilen Rausch konuşmasında meclis başkanlığı görevini nasıl yürüteceğine ilişkin endişeleri gidermeye çalıştı. Siyasi bu görevi bir partinin ya da meclis grubunun başkanı olarak değil, Sachsen-Anhalt Eyalet Meclisi'nin tamamının başkanı olarak yürüteceğim ifadelerini kullandı.
2: Deshalb wünsche ich mir für die Wahlperiode im Landtag, in dem leidenschaftlich gestritten wird. Ein Landtag, in dem klarere Worte gesprochen werden. Ein Landtag, in dem Regierung und Opposition miteinander ringen, aber auch ein Landtag, indem wir niemals vergessen, dass jeder Abgeordnete dieses Hauses sein Mandat von den Bürgerinnen und Bürgern bekommen hat, meine Damen und Herren.
0: Değerli dinleyenler, Eyalet Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından AfD'nin Sachsen-Anhalt Teşkilatı kesin aşırı sağcı olarak tanımlanmış. 6 Eylül'de yapılan eyalet seçimlerinde %43,8 oyla açık ara birinci parti seçilmişti. Ancak mecliste mutlak çoğunluğu elde edememişti. Rausch'un seçilmesiyle aşırı sağcı AfD Almanya tarihinde ilk kez bir eyalet parlamentosunun başkanlığını üstlenmiş oldu. Gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye. Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.